vefasız ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

çilesi bitmez garibanamın. Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez garibanamın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama. Sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan son kez göreyim seni. Benden

0: aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini, kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Abam son kez göreyim seni.
1: Burası

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Allah'ın kullarından niye ayrı gideyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

vefasız sevgilim. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Gecelerin gecelerden yalnız, seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Allah aşkına gel, gel kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'ta yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam, huzur içerisinde kazasız belasız bir hafta sonu dileklerimle cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim, amin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da Gönülden Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde normalde 9.30'a kadardı kayıt mesajlarımız. Duyan duymayan kardeşlere, kayıt mesajı olan kardeşlerime de hitaben. Ama 9'u çeyrek geçe kadar paylaşayım. Geri kalan kısmını da inşallah aralarda paylaşayım. Hepinizi de sıkmak istemiyorum 2.5 saat boyunca. 9'u çeyrek geçe kadar paylaşılacak olan kardeşlerimin mesajları, sonrasında canlı yayına gireceğim inşallah. Geri kalan kardeşlerimin kayıt mesajlarını da süreç içerisinde paylaşacağım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, haberiniz olsun. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: Ben T4 Haki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam, kralım, babam Mümin Doğan, liderim Can abim, Emrah Doğan, ağa abim, reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım, gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli. Dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir. Kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, ağa abim reisim Emre Doğan, façalı can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim, bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 Koğuş'una bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız, ben Yavuz Selim.

Sayın Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

T4 A2 Doğanlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümin Can Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın, Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarımdan ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbih altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde, akraba düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in, Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed

0: Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral Babam'ın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Aslan kardeşim Ümüncan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koğuş'tan Botan Kartal, C4 Koğuş'tan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan Aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgiç. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgiç. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostunuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 Koğuş'tan Direnç Balcı. Aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 Koğuş'tan Direnç Balcı. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuklarına

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gaffo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşin, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümin Can Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşundan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emre, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın derleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan TKC10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğenin Yusuf Keskin. Sağ olasın. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kılmaz şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik verdi. Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayas, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece, İki Gözüm, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de özdedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üstün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Kalenin Altın Çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 Bornovalılar Koğuşlan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural Gariplerin amcası Mehmet Güler abim akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan, Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavallar koğuşundan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural. Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampı'dan Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T

0: Turnuvalar koşulan Mehmet Topçu, aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derleri Bornavalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural. Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur. Derya Bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Selamlar İlki Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman. Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenantik, Beytullah İbret Volkan, Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım. Şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan bulunan Mehmet Gül.

Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Ali Can, Coşkun Aliço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben Tekice 10 Bornavallar koşulan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime teyke A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4 A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2 C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçak Hoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve kadın kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak, aleykümselam kardeşlerim. Kurumlarda bulunan abi kardeşleri senin aracınla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere. Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hacı Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Behnan, Şahin Sincer, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Soluk, Murat Kaya, Yakup Kaya ve diğer dostlara selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz T2'den Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya. Bir an kakuşu armağan olsun bizim için. Bu canlara çalarsan sevinirim Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, Mustafa Umut Ak, Emirhan Polat, aleyküm selam kardeşlerim ve arkadaşlar olarak senin aracınınla abi dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık Cezaevinde bulunan babalarımız ve yakınlarımız olmak üzere Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen, Gürgür Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya ve ismi geçen tüm dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay, Çiçek, Zafer, Mingan, Ahmet Kaya, Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş ve diğer tüm arkadaşlara da selamlarımızı iletiyoruz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde yeniden görüşmek dileğiyle sizleri seven dostlarınızdan İkinoğlu B7 koğuşu. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Mustafa Mutak ve Atakan Özü Uyanık geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesini sırası geldiğinde teker teker toparlayacağız. Şimdilik herkes yaptığıyla utansın. Günü geldiğinde hesabı sorulur. Tek bir nokta bile kalmaz. Allah'a emanet. Canbay Walker'dan Yangınlar şarkısını çalarsan seviniriz Murat abi. Şerefli yatan tüm mahkumlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak, aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracınla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Göz, Sezgin Avince, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı ve Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerimden armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş, aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Zafer Mingan, aleykümselam Zafer kardeşim. Ailemden Aygün ve Kemal Acar'ın kurumda bulunan arkadaşlarına hitaben, başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay, Serdar Kayıncı, Ekrem Güneş, Rıfat Kadir Üskadaroğlu, Tarık Sertbaş, Sedat Uslu, Tamer Demirtaş, Hasan Efe Demirci, Yakup ve Murat Kaya, Ekrem Birlik, İbrahim Erişen, Gökhan İlbaş, Devran Yüksel ve Fırat Ali Buca'ya selam olsun. Yukarıda isimlerini yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt ve Ümitcan Taşdemir'e selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koç'tan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber Kader Birliği yaptığımız Azat Başak, Mustafa Mutak, Boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya, Karabu, Abdullah Gezer, Vedat Kadir, Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş, Doğuş Yılmaz ve Yalçın Kavala selam olsun. İsmi geçen abi kardeşler Ahmet Kaya'dan Serdar şarkısını armağan ediyorum. Biz sevdiklerimizi gölgede bırakmak için güneşi hep karşımıza aldık. Ben İkinoğlu B7 Koğuş'tan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan, aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracılığına kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya, Karaboğa, Mustafa, Umut Ak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fatih, Ozan Başar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Yanık, Mert Karaboğa, Baki Örentay abimize de çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, Serhat Akkaş, Yuri Selok. Bu dost ve kardeşlere selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleyküm selam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serden Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kurşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdan Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste Kader Birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de Sinanır, Güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4 B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurulla Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4 B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İslamba, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4 B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa Tilki, Tahir, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuştan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrış, Yiğit Çanakgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlım, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Abim biz T4-5 koşuna azca yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İvru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba.

4B3 koğuştan aslan kardeşler zımba ve azucan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatü Day, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadınız. Tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler Zımba Beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba. Azucan Yatmaz onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım ismini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup Faruk Sağlık, Kopu Oğuzcan, Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azıcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azıcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azıcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa, Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 ve 3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Baran Savur. Koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çavdarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılara çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben ikinoğlu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben ikinoğlu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, 3.0'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben ikinoğlu B17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk, Polat, Emrah, Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı, Dedos, Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk, Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Şeçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım, Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, diğer kardeş Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz.
1: Var Altın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Pak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Varan Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tekide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten Ötecan dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu Beyki koğuşundan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan, kardeşlerim Gappo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömertan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşmen'in baronu Ali Akın,

Sana selam ederim, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi ben bir nolu beyki koşulan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Umut Fidan Kemal Gültepe Eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara Harun Ayar Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir Samet Özdemir Ömer Didişkan Bayraklı'dan Berkant Baran Mehmet Yıldırım Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazım Can Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B2 koşulan Bayraklı Çay Mahalleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Yunus Kara Samet Akbulut Enis Özdemir Nazım Can Pehlivan Ömer Didişken Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgün, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalı. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abim Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk, Polat Karşıyakalı, Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli, Roşat Demir, dostum Mert, Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, İki Gözüm Selçuk, Polat Derli abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı abim, Ferhat Akgül, Vedat, Emrah Duman kardeşler, Can kardeşlerim Orçun, Metin,

Abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır.

Belki gözüm Mert Şen seçer. Abim Gür Çeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Milgin Aylak yengemiz, Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim.

Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksar, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse önünden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

Hatta ben T1C16 koşulan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracınınla İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz. Bu derlere sevinçekten üzülmedim ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Altınalı Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Anlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergün, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat Konuk, Şakir, Barut, Orhan, Karimana, bin selam olsun ve Ferhat Arslan abim der ki, hiç kimseyi kaybetmedik, biz daha fazla üzülmedim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Anlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan, burada aynı kurumda ve başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle derdilerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mani Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldırım Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir, Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati, aleykümselam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük, Kartay, Ahmet Ergül, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı, Kelebek, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi'ye bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati, burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan abidos kardeşlerime, öncelikle değerli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sörükler, Ali Koyuncu, Mami Tutkun, Bircan, Kalındamar, Aslan kardeşim, Adnan Akbayır, Akbay Kallı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati.

Biz T1 B3 koğuşundan Ağday Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaş Seren, Aslan Oğlum Küçük A, Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitçan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağday Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgür, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Seren, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür

Cüneyt Reber, Hacıoğlu, Şeyh Muster, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlar armağan olsun. Küçük A, Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslan'a, Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

0: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleftoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Ben T4-15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4-15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylan, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras. Buradan dost kardeşlere

daha ben. Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet, Asım Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Vedat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Boz Yakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın. Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten. Karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Boz Yakalı Koko Muharrem Araz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Mert Dağ Devren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan, Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Arası, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaşlı, Okan Kostak, İbrahim Hamza Bayatlay, Ramazan Ördek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kardeşlerim, hemen kısa bir ara, çok acil olduğu için. Bu Foça Açık cezaevinde duyan kardeşlerim, Mert Esen kardeşimiz kimin koğuşundaysa sizden ricamızdır. Çok acil evini araması gerekiyor ama çok acil. Foça Açık cezaevinde dinleyen duyan kardeşlerim, Mert Esen kardeşimiz kimin koğuşundaysa, hangi bloktaysa, bilen varsa size zahmet, Mert kardeşimiz, Mert Esen evini çok acil araması gerekiyor. O yüzden çok aciliyeti olduğu için, kardeşim durumu izah ettiği için kestim. Yoksa normalde hani çok acil olmasa zaten yapmam. Evet, bir takriben bir 10-15 dakikalık bölüm kaldı. 9 gibi gireceğim. Kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun.
2: Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Türmen. Hemen de bulunan abim Kenan. Beyaz Taş Kader birli yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Foça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak, insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Abinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygardoğan Eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref, sonra hayat yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koğuşuna olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler. Bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der. Boksör kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A15 koğuşundan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel namı der. Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur namı der. Dolap Dereli Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4'ten Velat Yüce. Aleyküm selam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağ Devren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir. Bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar'dan neden koptum. Bu gece tüm canlılara gelsin. Ben T4 A15'ten Yüce Holding. Ben T4 A15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin, Temel, Fehim, Arı, Şakir, Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Görkem Mencukek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Eriş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan. Bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4 A15'ten Velat Yüce. Ben T4 A15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nevat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4 A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4 A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda. Bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı. Zayıflar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 15 Koç'tan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattat, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencukek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4 15'ten Emir Yıldırım.

Öncelikle selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Hakkan, Erhan Biçer Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu değerli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. Hicam ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Ben T4-15 Koç'tan Civan Acar. Öncelikle koçumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Beyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben dört nolu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 Koğuşu'ndan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 Koç'tan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe, herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım.

Aleyküm Murat abi, ben 4 nolu A15 Koç'tan Çetin. Temel aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar Sinan. Yoldaş Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Vedat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can, Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar, Jan Türk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğat, Tolga, yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 Koğuş'tan Ahmet Can Alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin, Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko, Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçeği. Selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş. Tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arif Can Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.

tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kazasız belasız huzur içerisinde güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının %98'ini kendileriyle paylaştık. Bir kısım 10-15 dakikalık bir bölümü kaldı. Onu da inşallah süreç içerisinde aralarda paylaşacağım. Şimdi günün ilk mesajıyla hadi bakalım bismillah diyelim. Vakit kaybetmeyelim. B10 koğuşu radyo başına. Kadın kapalı B10 koğuşu radyo başına demiş Damla. Evet. İyi akşamlar Murat Bey. Ben B10 koğuşundan tahliye olan Damla Çakmak. Benim canım için Beyza Özkan radyo başına. Bir tanem güzel kızım Beyza'm, seni çok seviyorum. Şimdiden seni çok özledim. Orada seni bırakıp çıkmak beni çok üzdü, çok ağladım. Aklım hala sende, sen benim koca bebeğimsin. Oranın bana verdiği en güzel şey seni tanımaktı. Senin gözünden akan bir damla yaşa kurban olurum ben. Nehirime kavuştum. Bundan sonra tek isteğim seni oradan bir an önce kurtarmak. Seni çok seviyorum Beyza'm için Burak Bulut'tan Manolya şarkısını çalarsanız mutlu olurum. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşunda Bilgenur Kavas radyo başına. Bilgem güzel kızım, saygılı kızım, canım benim, seni çok seviyorum, sen benim canımsın. İnşallah Temmuz'da seni de orada alacağız. Dün gözümden akan o boncuk boncuk yaşlara kurban olurum fıstığım. Beyza'mla birbirinize emanetsiniz, sizi çok seviyorum. Güzel gözlü kızım Bilgem'e Bayhan'dan Tiryakim şarkısı armağan ediyorum. Kendine çok iyi bak aşkım. Ben Damla Çakmak, B10 koşu Yersu Gökçe Tosun radyo başına. Bebeğim Gökçem, ilk göz ağrım, koca 2 seneyi beraber devirdik. Güzeller güzelim, seni çok seviyorum. Öyle alışmışım ki sizden ayrılmak beni çok üzdü. Rabbim bir an önce seni de oradan kurtarsın. Sen benim için çok değerlisin ve çok kıymetlisin. Seni çok seviyorum. Bir tanem Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler, Gökçe armağan olsun. Ben Damla Çakmak, Selin Aktaş radyo başına. Selam güzel kızım, dün seninle göz göze geldiğimde ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Rabbim sana bu mutluluğu en yakın zamanda tattırsın. Sen de evladına kavuş. Bir tanem dualarım hep sizlerle. Selam'a Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak, Özlem Yüksekdağ radyo başına. Özlemim canımın içi, seni çok seviyorum. İlk geldiğin gün gözümün önünden gitmiyor sevdiğim. İnsanları orada bırakıp çıkmak gerçekten çok kötüymüş. Rabbim senin de bir an önce kapılarını açsın ve biz dışarıda yine oturup abla kardeş bir arada olalım. Kendine çok iyi bak, sevinçek üzülmedim ki özlemime gelsin. B10'daki kardeşlerim, biraz daha mesajlarınız var, onu da parçalı parçalı okuyacağım, bilginiz olsun kardeşlerim. Evet, hemen ikinci mesajımızı şöyle bir açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuşundan Mehtap İrem Aydın. Aleyküm selam Mehtap kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesi var. Reyhan Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. İhanet eden ziyaret gününü beklesin. Bizim için hece her dem oy günüm, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim, ben Irmak, B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Kıyafetlerini bu hafta getiremiyorum annem. Yeni şeyler aldık kargoda. Sonraki hafta güzelce şeyler getireceğim. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selamları var. Şahı Bedo, Çavraşam'ın sana armağan olsun annem. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü radyo başına. Sevdiğim adam, aklımı başımdan alıyorsun her gülüşünde. Seni Lodos çok özlüyor. Umut geldi, ona da Mahmut geldi diyor. Rabbim seni bize nasip etsin artık. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı. T1A14 koğuşuna yatan aslan eniştem Bebeko Mahmut Tütüncü, seni çok özledim abim. İzine geldim. Allah'ın izniyle evdeyiz. Ablamlar, çocuklar oturuyoruz. Bir gün özgür günler bize de gelecek Allah'ın izniyle. İyi yayınlar Murat abim. Ben Sezen Çalıkuşu, sağ ol kız kardeşim. T3'te bulunan paşa kardeşim Arda Akgöz radyo başına. İyi ki doğdun aslan parçam, az kaldı özgürlüğe, seni çok seviyorum. Dünkü isteğin şarkı severken unutulanlara gelsin. Ben seni unutmaya çalışırken sırılsıklam daha çok aşık oldum. Sen varsan var olan değil, yoksan yok olanımsın. Kalbim adam Ali Kınık, ben seni severken çocuk gibiyim. Ben TK-C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırgı, Arap Veri Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Aran Tunç.

Güzel, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demiryürek. Bu değerli dostlara selam olsun. Gökhan Donay'dan bir kenara yazıyorum şarkısı. İsmini yazdım. Hasretle bekleyen dostlara armağan olsun. Ben TK4'ten Alihan Ertuğrul. Burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karabağ, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmanoğulları, Fırat Çelenk, Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Uz Zıppır, Emre Özgür, Güney Dilo, Recep Kaplan'a selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çetirgü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren. Köse aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tati İsmet, Murat Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Sait Sayım, Oktay, Harman Yusuf, İstanbul, Feyyaz Besket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedrim Mehmet, Doğan Enes Suracı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlar hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benim de koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz, Fesket, Oktay Harman, Yusuf İslamboğa, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil, 50 alem de gelse sen kendinden eminsen el alkışlar, alem izler. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan, Kara Duman, Polat Denerli, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya da dışarıda. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Müjgan B10 koğuşunun güzelleri radyo başına. Beyza Özkan, Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kavas, Selin Aktaş benim kardeşime orada kardeşlik yaptınız. O da bana sizleri ve sizinle olan günlerini anlatıyor. Hepinizi çok seviyorum güzel kızlarım. İnşallah en kısa zamanda sizler de ailelerinize kavuşursunuz. Murat Bey, ben B10 koğuşundan tahli olan Damla Çakmak, C11 koğuşunda olan Zeynep Usturan radyo başına. Zeynep ben çıktım, bazı şeylere vesile oldun, teşekkür ederim. İnşallah 30 Haziran'da seni de oradan alacağız, seni çok seviyorum. Anaya şakranda yatmakta olan Burak Baran, yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, yolun sonu sen isen. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Murat abi, şakran kadın kapalıda yatmakta olan Esen Dilara ve de Serenay Yılmaz. Kuyudan başkasının ipiyle çıkanlar Mısır'a sultan olamaz. Azar birbirinden gücüm yetene kadar şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Ayşe aleyküm selam kardeşim. C11 koğuşunda bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Maraklı. Bu kalabalıkta görebildiğim tek şey gözlerini, seni çok seviyorum bir tanem. Firuze ve Türkan'ın da sana çok selamları var, seni çok özlemişler. Aklın bizde kalmasın Çağla'dan, seni düşündüm armağan olsun. Murat abim, ben Ayşe, C11 koğuşuna bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Maraklı. Bu kalabalıkta görebildiğim tek şey gözlerin, seni çok seviyorum bir tanem. Firuze ve Türkan'ın da sana çok selamları var, seni çok özlemişler. Aklın bizde kalmasın Çağla'dan, seni düşündüm şarkısı armağan olsun. Gözlerine bakmak için gün saydım günlerden, yüzüne hasret kaldığım günlere Beytom. Menemen Hatundere T tipi C5 koğuş Natan Beytullah Demir'e selam olsun Berivan'dan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta derdi abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih Kampalı, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilürtlü, Direş Batkan ve aynı kurum A17'de derli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dosya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere komese buradan dildarım şarkı sarman olsun. Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu.
Selamünaleyküm Murat abi. T4 A2 Doğanlar koğuşunda yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleyküm selam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım, abilerim. Güner Uyar, Adilcan hep bildik. Emre Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim. Can amca oğlum. Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, can dostum Emre Bakaş namı der. Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'un geceye güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşafın sarrafıyız. Niye biz bu çarşaf diye iki defa karıştırıyoruz? Biz bu çarşının istisnalar aynı şerefini atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Ben Şakran'ın 3 nolu T3 D3 koşudan Yılmaz Uzun. Öncelikle Şakran 1 noldan Cemil Uzun, Necati Uzun, Eyüp Uzun'a, Menemen'deki yeğenim Emir Uzun'a. Aynı koşuda kader birliği yaptım arkadaşlarım. Ergüç, Mustafa Duymaz, yani Dobrovski, Orhan İşke, Ünal Korkmaz, Kadir Demir, Serkan Ekmez, Mevlüt Balkan, Kadir Ceylan, Serhat Önder'e 3 nolu B2 koşudan kardeşlerim İzzet Karakaya, Mert Heptepe, B4 koğuşundan Şehmuz Acar ve tüm terzilere, ayrıca 4 noldan kardeşlerim İsmet Ediz, Görkem Taşkın'a, Menemen'den Ramazan Yaman'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza, aleykümselam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşundan değerli abim Murat bana ve sofrasını paylaştı tüm dostlarından selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Nakit, 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostların arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracınızla dostum Uğur Akman'a selamlar olsun. Aslında sabır iki gözüm, özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. İyi akşamlar Murat abi. Ben Şakran, kapalıda yatmakta olan B13 koğuşunun adaletini sağlayan Döne Ergün, aleykümselam kardeşim. Benden tüm kadar ortaklığı yaptığım arkadaşlarım Esma Korola, Beray Gazi, Melahat, Geldeci Güzel, Ebru Erilmez, Çilem Korkmaz, Gizem Karada, Ayşin Karadeniz, Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısını çalarsan sevinirim. Bir de geceye bir söz bırakmak istiyorum. Eşim Sezgin'e, T2'de yatmakta olan eşim Sezgin'e, insan yaşattıklarını yaşamadan ölmezmiş. Gün gelecek, devran dönecek, sıra bana gelecek. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilecek. Murat abim, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan B13 koğuşuna olan eşim Melahat, Geldice Güzel'e az daha sabır et. Karışıklık var, şöyle diyelim. Az daha sabret. Az kaldı çocuklar da, iyi sen de iyi olacaksın. Yarın belli olacak, bir iki hafta yanımızdasın inşallah, özlenersin. Gizem kardeş sana da selam kardeşim. Murat abim senden bir şarkı isteğimiz olacak. Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerim mükemmeldir. Şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Ben T4 A11 koşunan Emre Dursun, yani Mino, benim için derli canlar başta kral abim Yeşil Ovalı Şenol Başkut, akabinde Burhanettin Kansız Sarı, Oğuz Toluk yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç, Cengo abim, Emirhan Pekinci abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat, Tarla Belen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak Gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz. Yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanlar yapmayın. Mino. Mahmut Tuş, Batmanlı, Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Fafi, Salih Dursun, Mişko, Serhat, Sayhan, Fikret Dost, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevzimizden attığımız her mermi düşmanıdır. Eğer dosta değdiyse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerimle Mino. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı. Barışcan Kart almış. Barış Ercan Mert Öztaş. Mecit Dikici Abdullah Taştan Sercan Bülbül Şiar Alp Baykut Bolat. Emin Rutbi, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül, Avni Ser Sancan.
Ömer Elmastaş aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Muti Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbüş, Yar Alp, Aykut Polat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Tekin Ekrem Bülbül, Avni Sercansa, Ömer Elmastaş aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Selamun aleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan. Aleyküm selam Yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin, Sincar, Tarkan, Polat, Hüseyin, Turgay, Emirhan Canbaz, ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür, doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der Piri dostuma buradan selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Servetini kaybeden tek bir şeyini, onurunu kaybeden tek çok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir Yoldaş Cancan. Bu arada selam olan kardeşlerimizin hemen selamlarını da gönderelim. T3 T7'de yatan Canbaz Halil İdem kardeşimin ve Ekrem Birlik Ekocan Halil İdem kardeşim Canbaz, selamlarınızı aldım, gözlerinizden öpüyorum, teşekkür ediyorum. Koğuşunuzdaki abi kardeşlere de sevgiler selamlar. Halil İdem kardeşimin ve Ekrem Birlik kardeşimin, Halil Karagöz kardeşim, sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Sonrasında Ekrem Birlik Ekocan kardeşimin de, öncelikle Serdar Koyuncu kardeşime ve cezaevlerindeki tüm dostlarına, arkadaşlarına, sevdiklerine selamları vardı. Ekrem Birlik kardeşimin ve Canbaz Halil İdem kardeşlerimin. Üstümüzde kalması. Sonrasında T2 B1 koğuşundan sevgili kardeşlerim, Ruhat üstünde Ruhat'ım selamını aldım. Celil kardeş, evet Celil kardeşimizden, Celil kardeşim selamınızı aldım. Aleyküm selam T2B1'deki tüm abi kardeşlerim. Ruhat kardeşim, Kadir kardeşim, Gencay üstünde kardeşler, kardeşlerim hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Başka var mıydı notlarımızda? Yok, inşallah önümüze çıktı mı o kardeşlerimizin de selamları paylaşacağız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T3C7 yatan Taylan Ozan denli canım ciğerim kardeşim, kendine iyi bak lütfen. Sen bize lazımsın, bekleyenlerin var, bizi de üzme, kendini de üzme. Seni dört gözle bekliyoruz, çok özledim, gel artık takılalım, gezelim, tozalım, eğlenelim, her şeyi gönlümüzce yapalım. Eksikliğin çok derinden hissediliyor, kimse senden değerli değil, kimse önemli de değil, en önemlisi sensin, bunu unutma. Dostun burada seni dört gözle bekliyor. Aslan kardeşim seni çok seven dostun Teoman, sevgiler saygılar. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptım. Kınalı, Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem, yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlarda dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik namı der Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selam olsun. Bir şarkı, sonrasında hemen kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

İki güzel şarkımızın hemen akabinde kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 Koç'la yatmakta olan İbo Sil. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Abi ve kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İbo Sayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz 40 dişi selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas teraziyle tartsın, sonra baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu? T3C5 koşunu atan abim İvo Sil. Abim avukatla görüştüm. Ara mahkeme olacakmış. Savunmanı yapmış, itirazları vermiş. Şu an beklemedeyiz dedi. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Dualarım kalbim seninle. Seni çok özlerim. Sevgi ve özlemle seni bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit. Benim için değerli olan derman alınca Halil İdam olmak üzere T3B17 yatmakta olan Aslan kardeşim Polat Gezgeç ve değerli abilerim Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Ayrıca Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Kaleli Karagöz'e selamlarım. Bakidir. Gece söz zindanlar, soğuk zincirler. Yaş belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Azer Bülbül'den ne sayarsan say. Tüm abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım. Derman alınca Halil İdem, Gök Hikmet Ören, Berkan Şallı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Taylan Ozan Denli. Farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşim Berkay Alınca ve T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Gece söz herkeste bir maske takma hevesi var. Kimse kendi olmaya cesareti kalmamış. Uğur Karakuş'tan yaşandı ve bitti. Canbaza armağan olsun. İyi yayınlar. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik Ahmet Kaya Uçun Kuşlar Uçun şarkısı en değerli canım babama gelsin. Seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Hep beraber olacağız kızın Arya. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Halis abim ben seni çok özledim. Allah büyük yetak isen iyi ol Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam, senin o gülüşüne kurban olurum. O ekmek verdiğin karıncaların yüzü suyu hürmetine Allah yardımcınız olsun inşallah. Bu gecelerin yatmadan önce sana iyi geceler demeden uyumam. Halis abim saat 10'da beni hatırla olur mu, kurban oldum. Çünkü ben her gece seni anmadan yatmıyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice, Buse, Yılmaz ve Güler Demirkıran. Aleykümselam kız kardeşlerim. Murat abi teklilerde olan Hüsniye Dan Melek ve Müzeyyen Sönmez radyo başına. Sizi unutmadım, biraz sıkıntılarım var. Sizi çok özledim ve çok seviyorum. Kezban Ecer'e, Dilek Özer, Bergamalı Hasret, Ramo Temel, Dilara Öner, Zeynep Uçar, Neşe Kalkan'ın derdisi Ferit Saçlı'ya selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sana son sözüm, yaşattığını yaşamadan ölme. Murat abim bizim için Azer Bülbül'den Canım Yanıyor şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun güzel insan. Aleyküm selam kardeşim benim. Biz C14 koşulan Hatice, Buse, Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Soframı paylaştım dostlarım Güler Demirkıran, Arife Gökçegür, Nehir Otaker, Damla Öztütüncü, can dostlarımız Bilgin Özgören, Gamze Çakır, Gamze Acar, Esen Çalışkan, Rabia Efe Türk, Funda Kıyır, Rabia Bayraklı, Pelin Dursun, Nazarım Poyraz Sılası. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice, Buse, Yılmaz olarak kaybettiklerimin arasına içini en çok acıtan ben olacağım. Murat abi bizim için Hüzünden Bir Yalan mı Say şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım kalmış kim varsa hepsine selam olsun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracınızla Şakran 2.0'da yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya gelsin. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2.0'da yatmakta olan derdi Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Saçlı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kader mahkumu kardeşlerim ve oğlum Kadir Asaf Erdemir'im. Hayatta bazen yol düz olur, bazen taşlı olur. Önemli olan düştüğünde nasıl ayağa kalktığındır. Adamlık rahat günde değil, zor günde belli olur. Kurt puslu havayı sever derler, sen de zor günleri sabrınla geçeceksin. Bizler burada iyiyiz. Seni merak eden çok, selam eden çok, berberin bile yolunu gözlüyor.
Ahmet Kaya'dan hani benim gençliğim şarkısı Şevval Erdemir'in aslan dayısı Kadir Asaf Erdemir'e gelsin. Dışarıda çaylar senden habersiz içiliyor, dedikodular sensiz dönür ama merak etme kontenjanını kimseye kaptırmadık. Bugün Yusuf Kuyu'da diye sanma ümidimiz bitti. Sen yeter ki kafanı dik tut, gün gelir yine aynı masada güleriz aslanım. Kocaman ailesinden koğuşuna selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, hep de olacağım, bunu sakın unutma. Benim en büyük servetim duamı üzerinden hiçbir zaman eksik etmedim. Şükür sebebim bir annenin mutlu olduğu bir zaman vardır. Benim mutluluğum senin güldüğün zaman, dünyam aydınlanıyor. İyi kimsin, varlığı, huzur, gülüşü anlatılmaz kıymetli ve Müslüm Gürses'ten Çiçekler Dalda Olur şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Mert'im dünyam, bugün bir kez daha anladım ki sen benim en yakın dostum, ailem, hayattaki en büyük dayanağımsın. Sensiz kendimi bu koca şehirde bazen çok yalnız hissediyorum. İnsanların sesi, kalabalıklar, geçen günler, hiçbiri bana senin verdiğin huzuru vermiyor. Bir tek sen olsan yanımda bu dünyada bana yeter. Seni çok özlüyorum, çok seviyorum kıymetlim. Allah'ım seni korusun ve bizi hayırlısıyla kavuştursun. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Mert'im Işıl ablayla görüştük. Muratcan'ın sana yeniden çok selamı var. Ben evimizdeyim. Ece ile Peri'yi tıraşa götüreceğiz. Aklın kalmasın sevgilim. Abi rica etsem Seda Sayan şiire gazele şarkısını sevdiğime çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan Tan yani E.T. ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbo Sil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Can Sayar, Emircan, Emirhan Ceylan. DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar, vadetler, şimdiki zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan bir tanecik sevgilim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm sesimi duydum, bu an ruhumun sana sarıldığı andır. Zaman geçiyor, yollar tükeniyor ve biz o güzel güne her saniye biraz daha yaklaşıyoruz. Yokluğun zor evet ama sana olan bağlılığım her zorluktan daha güçlü. Sen benim bu hayattaki en büyük imtihanım ve en güzel ödülümsün. Gözlerindeki ışığı, yüreğindeki umudu asla kaybetme, seni çok özledim ve çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna olan kardeşim Eyüp'üm radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Canım ciğerim, canım kardeşim. Dün seni görmek ilaç gibi geldi. Seni çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin. Sen yoksun. Anamın, babamın, bizlerin kanadı kırık. Tez zamanda kavuşalım. Allah sana ve arkadaşların hayırlı kapılar açsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Akselime de selam söyle. Seyfi Doğanay'dan Garibim şarkısı sana gelsin güzel gözlüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, İbo Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliçi Oluçanlı, Bocan Sayar, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuva oğluna selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluk yapmayan tek şey cesaretleri. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum biziz, kardeşlerin de çok iyi, bizi düşünme. Sen orada iyi oldukça biz de burada daha iyi oluyoruz. Çok özledim, çok seviyorum. Bir an önce Allah'ım seni bize kavuştursun. Bütün kader mahkumlarını da ailelerine kavuştursun. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi oğluma benden İzzet Yıldızhan'dan yine sensizim şarkısını armağan ediyorum. Sizde de iyi yayınlar abi. Ben Çavuş, sağ ol Çavuş kardeşim. Murat abi yayınlar. Şakran kadın kapalı. B1'de yatmakta olan canım arkadaşım radyo başına. Mesude Çopur oğlu Ebru Özuyanık, Safiye Kaya, Safiye Kara, Kaplan Nazar, Sade Saliye, Ecelli oğlu Aycan Kabayel, Ece Taylan Peküven, Semra Erol, Gürcan Yüksek, B1 koğuşundan herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Sizi seven Çavuş. Size de iyi yayınlar abi. Sağ olun kardeşlerim. T1'deki kardeşlerim. Sizden bir ricam var bir kardeşiniz olarak. Şimdi orada kardeşlerimin
dostları yatıyor. Yeni gelmişler. Dün girmişler herhalde. İsimlerini zikredeyim buradan. Sizden ricamdır. Pazartesi salı hangi koğuşa düşerse T1'deki kardeşlerim Barış Özreçber. Evet, kardeşimizin bir tanesinin ismi Barış Özreçber ve Görkem Duman. Şu an T1'de yattıklarını biliyorum. Geçici almışlar herhalde kardeşlerim. T1'deki kardeşlerim. Hanginizin koğuşuna girerse. Bu kardeşler bizim dostlarımızın, kardeşlerimizin kardeşleri. Ricada bulunmuşlardı. Ben de sizden ricada bulunuyorum. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Barış Özreçber ve Görkem Duman. Kardeşlerimize sahip çıkarsanız bu kardeşinizi de sevindirmiş olursunuz. Yardımcı olursanız sevinirim. İlk kez zaten cezaevine giriyorlar. Göreceksiniz zaten kendilerini. Hanginizin koğuşuna gelirse sizden ricam. Kardeşlerimize sahip olursanız beni de sevindirmiş olursunuz. Allah şimdi hepinizden şimdiden razı olsun. Sonrası da kadın kapalıdaki kız kardeşlerim. Ablalarım. Şu an bildiğim kadarıyla sizin koğuşlarınızdadır. 3 tane bayan kardeşimiz var. Hangi koğuşta olduğunu daha tam olarak bilmiyorum. Sadece isimleri geldi önüme. Asiye Avcı var. Bir de Ceyda Akbulut ve Ayşe Kalafat. Kadın kapalıdaki kız kardeşlerim. Asiye Avcı, Ceyda Akbulut ve Ayşe Kalafat. Hanginizin koğuşlarındaysa bu kardeşlerimiz sizden ricamdır. Bu kardeşinizi seviyorsunuz biliyorum. Hatırda olsa sahip çıkarsanız sevinirim ki sahip çıkacağınızdan da zerre kadar şüphem yok. Hepinize teşekkür ediyorum. İsimleri Asiye Avcı, Ceyda Akbulut ve Ayşe Kalafat. Kız kardeşlerim hanginizin koğuşundaysa. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B18 koşulan Recep Hakan Gökhan Turan koşumuza başta olmak üzere köylü Murat Akta kardeşim Hüseyin Yusuf Turan Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız dostlarım Mami Urcan Taşpınar'da. Süleyman Gezer Azercan selam Yılmaz Aktaş Tepecik Lütfü Gülbahar Murat Altuntaş Serdar Oğul Avni Gezgeç Simego Fırat Baydemir ve başka kurumlarda olan dostlarım T4'te bulunan Can abim Fatih Zaman dostum Orhan Çıldıran Menemen A18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta Foşa'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve Onur değerlisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Hera'dan selamlar. Bugün yine maşallah laf sokma formundaydın. Hiçbir zaman değişmeyeceğini hep gösteriyorsun. Oğlan notunu iletti. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere değerli kıymetli dostlarım Mert Eko Kahraman Oygün Özdemir Oğuz Soluk. Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Cellomen, Paladayı, Ali Arap Aslan, Murat Geyik, İbrahim Taşıyan, Yılmaz Güneysak, Fırat Coşkun, İbrahim Coşkun bu derdi canlara selam ederim. Sana da iyi yayınlar abi. Sağ ol Fırat kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bize yol gösteren örnek aldığımız yüreği kadar. Kendi mert olan abim Kurtuluş. Şakarlı değerlimiz olan ağdayımız Taşkın Eleftoz. Başta olmak üzere B3 koğuşuna ve akabinde A14 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Fırat Çelenk koğuşuna kampüste bizi tanıyan, sevip sayan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Murat abi ben T114'ten Fırat Çelenk. Buradan Şakran Kadın Kapalı C8 koğuşuna yatan derli insana sesleniyorum. Mektubunu aldım. Ben de sana en kısa sürede cevabını atıyorum kendine. İyi bak sevgilerimle Fırat Çelenk. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13 koğuşundan Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan. Akabinde Bayraklılı Ercan Ekin Karşıyakalı Aykut Polat. Ali İmran Korkmaz Emin Rutbil Birtan Esen Sercan Bülbül Barışcan Kartalmış Zaza Kadir Alpkıray. Civan Onurdaş Emre Yener Boncuklara Fısıldayan Adam. Ferhat Kırdı bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi T3A13'ten ben Ömer Elmastaş farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tuğ, abim Kadir Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, Ahmet Güneş dostlarım, Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami Birlik, Osman Kırcal, Emircan Açgöz bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş yanların yan azadi. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı ve 7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım neden naz yapıyorsun? Gerçekten morallerim çok bozuk. Bu geçen gün
Ruhumdan bir parça alıyor. Neden aramıyorsun? Gerçi dakikan azdı. Pazartesi bekliyorum aramanı. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Kendine çok dikkat et. Hastalanmışsın. İlaç iç. Allah'ıma emanet ol. Ben Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim iyi akşamlar. Ben Şakran. Kadın kapalı. B7 koğuşunda bulunan Tülay Çakmak. Sağ ol kardeşim benim. Koğuş arkadaşlarım Çimentepe'li Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esentepe'li Yağmur Yılmaz Funda, Baltacar Zekiye Nur Bölbül. Koğuştaki diğer arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan ediyorum. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Bazı gecelerde insanı yalnızlık değil, her şeye rağmen devam etmek yorar. Ben B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koğuşuna yatmakta olan sultanım yani Aslı Tunçlar. Bu mesaj sultanıma elbet bir gün annem. Gel artık, sensizlik bana çok koyuyor. Çok özledim seni. Sana çok ihtiyacım var. Gel artık, o güneş sana da doğacak. Allah büyüktür. Can çiçeğim İbrahim Tatlıses anam. Yaşama sevinme armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karım Fatma. Biz iyiyiz kurban oldum. Sen merak etme. Benim de bir tek sıkıntım senin yanımda olmaman, az kaldı kurban oldum. Ne senden bir an ayrı kalmak dileğim, ne de sensiz bir hayat sürmek. Benim doğam seninle birlikte bir ömür, kalbimin sahibi Esko Barbim. Koşuna sana değer veren herkese selam olsun ömrüm. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Ben T1 bir 18'den Halil Karagöz. Kadın kapalda yatmakta olan kalbim Emine radyo başına. Unutulanlar unutanlar asla unutmazlar. Ben de seni hiç unutmayacağım. Seni seviyorum. Murat abi derlime Güllü'den Sensiz de Yaşamayı Öğretti Bana şarkısı armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben T1 bir 18'den Halil Karagöz. Kadın kapalda yatan sevdiğim Emine radyo başına. İnşallah yakın zamanda özgürlüğümüze kavuşuruz. Her şey daha güzel olacak. Sen gönlünü ferah tut, sabret kalbim. Murat abi T1 B18'de yatan kardeşlerim ve dostlarıma da selamlar olsun. Gülü'den bir sevgi borcum var. Şarkısı kalbime armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Fırat Korkmaz. Başta Can kardeşim Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan Yıldırım, Bozda, Salih Dursun, Mehmet Can, Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyatçık. Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül, bu değerli abi dost kardeşleriyle en kısa zamanda oturmak dileğimle sizleri canımdan çok seven Fırat Korkmaz, abim Halil Karagöz'e Azer Bülbü'den Neden Dedo şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım. Bakidir kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleykümselam Fırat kardeşim. Ben T1 B18'den Fırat Korkmaz. Başta Can abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil Doğan, Baydur Sofi, Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin, Erhan, Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim. İlk özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven sayın Fırat Korkmaz. Tüm Karabağlar çocuklarına da selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Fırat Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornavalı Caner Güneş başta olmak üzere. Akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'den Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'den Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Püreş, Azat Püreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK-47, aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım Can abi, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul, namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmiz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür yani Bozo, Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmut Can Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birdi yaptım derli abim. Gümüş balalı Murat Erez namıdar. Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım. İlk dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK-47 Ahmet Canalan Erditaş Yusuf Fasul namıdar Tavşan İbrahim Dağlı İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo Daykolu Engin Görkem

Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A16'dan Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. A13'te yatan dostlarım Emir, Özdemir, Kubilay, Bozbey. Ben A16'ya geldim. Sergen'le beraberim. Beni merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol Osman kardeşim. Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T2C14 koşuna yatmakta olan Şükrü Büyük Talaş'a selam olsun. Abi bizleri soracak olursan bizler de iyiyiz. Çok şükür, sen merak etme. En güzel günler yakındır ve bizim olacaktır. Adem abinlerin de çok selamları var sana. Allah'a emanet olmanı diliyoruz. Bu dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Allah'ın izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Damla Çakmak B10 koğuşuna olan kardeşlerim Fatma Çelik, Burcu Yıldırım, Sima Coşkun, Rukiye Prenses Aleyna ve canım Sinem Saraç, güzel kızlar hepinizi çok seviyorum. Ben kızıma kavuştum. Allah sizleri de ailelerinize, sevdiklerinize tez zamanda kavuşturması dileğiyle güzel kızlarıma sevinecek. Onlar anlamaz halden armağan olsun. Ben Damla Çakmak B10 koğuşuna olan dostlar Gülzade Sonsuz, Yıldız Aktaş, Nazlı Akkurt radyo başına. Canlarım hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bir an önce sizleri de oradan kurtarsın. Ben köydeyim, bütün herkes burada ama ben hala orada gibiyim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize

kendinize iyi bakın. Dostlarım Ahmet Kaya'nın nereden bileceksiniz, armağan olsun. Ben Damla Çakmak, B10 Koşuna, Gülcan Ecellioğlu, Naciye Güler Çiçek, Sakal, Burçin Çolak ve Gizem Radyo Başına. Canımın işleri, hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeri bende çok ayrı. Rabbim bir an önce sizleri de bu mutluluğu tattırsın. Hepinizi birbirinize emanet ediyorum. Tekirden Yıkamazlar Beni şarkısı sizlere armağan ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Damla Çakmak, B10 Koşuna olan Hülya Balbey, Selma Adan, Nuray Abla, Songül Abla Radyo Başına. Hülya teyzem, Selma teyzem, ellerinizden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizin kapılarınızı bir an önce açsın. Songül Ablacığım, Nuray Ablacığım, sizleri de öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Damla Çakmak, B1 Koşuna olan Ayşe Budak, Ayşe Keser Radyo Başına. Canımın içi iki güzel ablam, ben özgürlüğüme kavuştum, kızıma kavuştum. Rabbim bir an önce sizi de evlatlarınıza kavuştursun. İkinizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Benim kızlar sizlere emanet. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran T2'de yatan canım eşim Sezer Sayım'a sesleniyorum. Bir tanem biz iyiyiz. Kadir'in etkinliğine katıldık, geldik, aklın kalmasın. Pazartesi sabah ararsın. Pazartesi'yi bekliyoruz dediklerini de hallettim. Sorun yok, seni çok ama çok seviyorum. Ne olursa olsun hüzün yok. Bugünlerde geçecek, Allah'ın izniyle en büyük aşkım sensin. Şarkısı sana gelsin, Allah'a emanet ol canım. Murat abi, ben Tommy Şakran T2 C7 Koşuna'dan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler, selamlar. Dilerim ki adın adımla sadece bu dünyanın nüfus kağıtlarında değil, ahiretin saadet defterlerinde de yan yana yazılsın. Sevdiğim, seni çok seviyorum. Murat abi, ben T2 C7 Koşuna'dan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 Koşuna'dan Mine Doğan Radyo Başına. Gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar, sen benden hiç eksik olma. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Öncelikle beraber kader birliği yaptım dert ortam dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt, kardeşlerim Uğur Kocacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Nazım Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu, Şahin Tekin. İsmini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'ten Kubilay Bozbey'e selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlarıma selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Namı Der, Şeytan Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Feyzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar, İkinoğlu'da olan değerli abim Adil Soner Özinal, bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Serdal'ım. Öncelikle koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan başta olmak üzere Balıkçı Özgün, Ahmetli Berşan Polat, Murat Duman, Mami Yılmaz, Ekinoğlu'da olan Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Menemen'de yatan Ömer Demirkol, Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı. Bu değerli insanlara Şeytan Serdal'dan bin selam olsun. Ve Kadın Kapalı'da olan benim için çok değerli sarım Pınar Cuhalı, seviliyorsun. Bugün çalan tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Ben T26 Koğuş'tan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muştu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı, armağan olsun. Doğanay kardeşim, az önce Zehro Çağdaş Ateş aradı. Sana da tüm sevdiklerine de çok çok selamları vardı. Doğanay Devrim kardeşim, mesajını okumuşken selamı da iletmiş olalım. Biz T26 Koğuş'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Sökeli Keko Dayım, Kuşadası'ndan Muti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara dostum, Türker Türk, Ufuk Çakır, Oğuzhan Doğan, Adı Erbaş, Adil Erbastı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçin Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz T26 Koğuş'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim,

Fatih Devrim, Tuncay Mingara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran, Nadir Özkan, Eke. Selam olsun, ben Doğanay Devrim. İyi yayınlar Murat Bey. Beyzam, göz bebeğim, benim yalnız değilsin aşkım. Bunu unutma, hayat bu. Gelir gider, geçer biter her şey, gözümün nuru. Nelere feda etmezdim ki şimdi yanında olup sımsıkı sarılmak, birazcık kokunu duymak için. Güzel kızım benim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Güzel kızım Beyzam benim. Beyzam için dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sensin, gözümün nuru. Gülüşlerini yüzünden, umutlarını kalbinden asla bırakma. Bu gece sana Burak Bulut, Eda Sakız'dan Sesini Duymadan şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, Şakran T3 A12'de bulunan canımın içi sevdiğim Balçovalı Fatih Ak'ta bazen güle dokunmak için dikeni tutmak gerekir ama o güle kavuşup kokusunu içine çekince her şeyi unutursun. Ve biz elbet kavuşacağız paşam bizim. Ya bizim yarın yarım kalan hikayemiz değil. Dillere destan aşkımızı yazacaklar. Seni çok seven kadının Metin Işık Aydan güzel armağanımdır. Şakran T3 12'de bulunan güzel gözlüm Balçovalı Fatih Ak'ta o hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından, beni seven güzel kalbinden öpüyorum. Rabbim bize başardığımız günleri göstersin, kurban oldum. O kadar çok özlüyorum ki seni. Sanki yüreğim bağrımdan çıkıp sana koşacak gibi hissediyorum. Selam Murat abi, biz Kaya kardeşler, C10'dan Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, aleyküm selam kardeşlerim. Doğum günün kutlu olsun. Mesafeler ve şartlar ne olursa olsun sağlıklı, güçlü ve umut dolu olmanı diliyorum. Nice güzel yaşlara, özgürlüğe kavuşacağız, güzel günlere. Kime? Serhat Çelik. İsim yok ama diğerinde var. Evet, Serhat Çelik kardeşim. Bu doğum günü mesajları sana. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan kardeşim Serhat Çelik, bir yaşın daha geride kaldı. Her şeye rağmen umudunu kaybetmedin. Sevdiklerine kavuştun ve yüzünün güldüğü bir yıl olsun. Doğum günün kutlu olsun. Murat abi, Menemen C10'da olan Kaya kardeşlerin ablası kardeşim Serhat Çelik, bugün senin doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların, özgür günlerde tüm sevdiklerinle kutlamanı diliyorum. Nice güzel yaşların olsun güzel kardeşim. İyi ki tanımışım seni. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım, Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüp Bozkurt, DJ İbo, Sil Atakan, Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan, Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım, Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Bazen anlatacak çok şeyim olur ama tek bir cümleye sığıyor her şey. Keşke şimdi yanımda olsaydın. Bu şarkı sana gelsin. Bil ki seni her zaman bekleyen, düşünen ve seven bir kalp var. İyi ki varsın, iyi ki benim kocamsın. Yüksel Baltacı'dan Selamet şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım İstanbul'a geldim, görüşte söylediklerimi unutma, son düzlükteyiz. Ben her şeye dayanmaya çalışıyorum, sen de bizim içinden lütfen sözümün dışına çıkma. Sinirine yenik düşme, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ateş, aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can, Patir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş Cem, Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Masun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir, senin aracınıyla değerli ve kıymetli abi dostlarım öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Değer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Meriç Can Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısının derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim, iyiyiz, aklım bizde kalmasın. Ayşe de burada, sana çok selamı var, senin aramanı bekliyor, seni özlediğini söylüyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok, seni özlüyoruz, sen bizim göz bebeğimiz, çok seviyoruz, her şeyim Savaş'ım.
Savaş Aktaş, sabır boynumuzun borcu, kavuşmak ise ödülümüz olacak. Dualarımda hep sen varsın, bu zor günleri omuz omuz aşacağız. Sen benim en büyük şansımsın, kurban olurum sana ben. Savaşım, canım. Bitse de bu hasret, gelsen artık ömrümün geri kalanı. Savaş Aktaş. Şakran Teviş Taylan Ozan denli canım eşim. Tek başıma da yeterince güçlüyüm. Ama sen etrafımdayken yenilmez, devrilmez bir şey oluyorum. Allah seni sol yanından hiç ayırmasın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teviş Ceviş Koğuşlan Tamer Ayaydın kader birliği yaptım. Can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmo Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın. İsmini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben Teviş Ceviş Koğuşlan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Ferdi Bingöl, Mithat Belgin, Nafiz Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 Koğuşlan, ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Şakran T1'de yatan Doğuş Erdoğan, Aslan Kocam, aşkım, kalbim, ömrüm, her şeyim. Çok özledim seni. Biz geldik, merak etme. Eve gideceğim, akşam ararsın. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Ben Meltem Erdoğan, kıymetlim Doğuş Erdoğan, canım, kanım, her şeyim. Bugün denizde hiç eğlenemedik. Aklımız, fikrimiz sendeydi. Bakma sen görüşte çocukları getirin dedin diye gittik. Seni çok özlüyorum abam. Rabbim bizi tez kavuştursun. Sen çık da nerelere gideceğiz? Allah'ın izniyle. Allah'ıma emanet ol dodom. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Baltazar Sato, Kale'nin altın çocuğu Şefik Can yani Çapo, Çimentepeli sokaklardan Ramço Kadir, Burak Keser, akabinde Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe'ye selam ederim. Kurumumdan Salih Coşar, mektup atacağım kardeşim, ismini sayamadım tüm tanıdıklarım, hayırlı geceler diliyorum. Bu sözüm yine size gelsin, kum saatin dibindeki kumlar gibiyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Bu devranın döneceği günler yakındır, yıldır silbelen çat kapı tüm dinleyenlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Çimentepeli sokaklardan Ramço, aleykümselam Ramço kardeşim. Öncelikle amcamız Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayımız Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar namı der Grover, Aslan kardeşim Selçuk Yılmaz, akabinde 4 nolda Aslan amcalarım, Emre Çayırtepe, Şerif Çayırtepe namı der Uçe 2 noldan Harun Çayırtepe yani Chris, Kadın Kapalı C5 Koşuna annem Ayla Çayırtepe kader ortaklarına, Foç Aşık'ta bulunan Müslüm Aşkın Kepçe, Aslan abim Savaş Doymaz'a selam ederim. Murat abi selamünaleyküm. Ben T3B3'ten Kale'nin hızlı sokaklarından Şefik Can namı der. Çapo aleyküm selam Şefik Can kardeşim. Öncelikle Öz abim yoluna can oldum. Agit Can, Yıldızlı Muro, Azat Yavuz, Dev Devran T2'den Yunus Akçakoca, T4-15'ten Özdayım, Velat Yüce kurumda bulunan Siraç Kahraman yani Pango, Hakan Keser yani Fare, B2'de İsmail Yangın akabinde koğuşundan amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Aslan dayım Sado Çelik, T4'te bulunan Aslan kardeşimiz Baran Çelik, Aslan abi Mustafa Başar namı der Grover, Çam Dibinden abimiz Beko Zengin ve can yoldaşım Zazar Çakır'a selamlar olsun. Hayırlı yayınlar, çapı sağ olun kardeşlerim. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş, Kuruçaylı Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlarıma. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak. Öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Kuruçaylı Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hainin moda oldu bu hapishanede delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3-D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alana.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta benim için kıymetli olan canlar Serok Önem, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Barat Turgay, İbrahim Erişen, Çektar Bakır, Abdullah Gültekin, Civan Evirgen, Ahmet Cintan, Hacı İbrahim Taşan, Baran Aykut, Veli Çelenk, kıymetli abilerim Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir abim ve kıymetli yengem Deniz Giz Özdemir'e Evru Güneş'ten Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çam Dibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Benim için değerli canlar Salih Yılmış, can dostum Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Ramazan Gültekin, Şahan Yalçın yani Mıçe Çam Dibili abim, Yasin Açık, Mevlanalı Dedo, Fatih Boran, Laleli Haciko, Hacı İbrahim Taşan, Derli Özcan, Arap Aslan sofrasını paylaştı dostum Melih ve tüm Çam Dibili çocuklarına bin selam ediyorum. Bu sözlerle de geceyi sonlandırmak istiyorum. Canlar sarayda yaşıyorsanız kimsenin penceresine taş atmayın. Onlar penceresiz, siz ise saraysız kalırsınız. Çam Dibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ogün Özdemir. Aleykümselam Ogün kardeşim. Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sevgisi bağrımda bir ateş gibi yanan sevgilim. Sensiz hayaller bile kurulmuyor. Düşünceler senin ismin arasında kayboluyor. Şiirler hep sana yazılıyor. Gönül bağım, hasretim, kalbim. Seni çok seviyorum. Ben T114'ten Ogün Özdemir, nasılsın Murat abi, sağ ol Ogün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan aslan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Bizim sevgimiz halen dil uzatmaya cesaret edebilecek şahları varsa bizim de Ogün geldiğinde herkesi mat edebileceğimiz yüreğimiz var. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Aslanın eşi de aslandır. Bizim ahımız kalmaz kimsenin üzerinde. Muhakkak sorulur. Aslan eşim seni çok seviyorum. El Musto'dan seni kalbime yazdım şarkısı sevdiğime, ayrıca Mert Kahraman dostuma da keşfi dost armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskinar. Sağ ol kardeşim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun bir tanem, nasılsın? Damlam tahliye olmuş, darısı sizlerin başına inşallah. Bir an evvel oradan kurtulmanız dileğimle seni çok seviyorum. Tüm B10 koğuşundaki dostlarıma selam olsun. Abi Ahiyan rüya gibi çalar mısın? Murat abim iyi yayınlar. Ben Yersu Gökçe Tosun, sağlık kız kardeşim. TK16'da yatan eşim Kadir Tosun sevgilim. Her geçen gün özleminle yanıp tutuşuyorum. Sesini duymadan geçen her gün eksik kalıyor. Seni sevmek benim için acele alınmış bir karardı. Her gün yeniden seçtiğim bir his ve gitgide büyüyor. Canım sevgilim seni çok özledim. Burnunda tütüyorsun. Seni çok ama çok seviyorum. Murat abim Selin'den Yalancı Bahar sevgilime armağan olsun. Kurtuluşum, günün en güzel saati seninle paylaştım anlardır. Sen benim bu hayattaki en doğru kararım, en güzel şansımsın. Canım kocam, iyi ki hayatımdasın, iyi ki yol arkadaşım. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, gözlerine her baktığımda evimde hissettiren varlığıyla bana dünyadaki tüm dertleri unutturan adam. Sen benim en güzel manzaram, en huzurlu sığınağımsın. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T118'den Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülsüm radyo başına. Dünkü isteğini duydum. Mektubunda geldi. Mektupta annenden başka kimse olmadığını söylemişsin. Diğer sistemde ama radyo doluydu söylemek için ama bir anlam veremedim. Bir açıklaması olmalı. Kendine iyi bak. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülsüm radyo başına. Gülüm sana çok kırgınım. Kalbin kırılmasın diye buralardan bir şey demiyorum. Ben burada ben bile ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Ben hep sana diyorum ya, sizi öldürecekler harbiden de. Neymiş yıllardır orada. Bir de sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan İkra kardeşim radyo başına. İkra, öncelikle iletişimde olduğun için teşekkür ederim. Göndermiş olduğun haberi yeni aldım. Pazartesi saat 10'da anneni arayacağım. Oradan ararsınız, konuşalım. Çünkü ben bazı şeylerden çok sıkıldım kardeşim. Kendine iyi bak Yıldız Silve. Son parçası abim Halil Karagöz'e armağanımdır. Sevgilerle Gökhan Ergül. Saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben A5 koğuşundan Öznur Kalli, sağ ol kardeşim benim. Derdilerim Buse Nur Çevik, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Aybüke Berberoğlu, Duygu Kaya, Sılan Maviş, Nazlı Aydın. Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılsa samimi bir dostun değeri paha biçilemezdir. Murat abim, bu derdilerime Murat Boz'dan İtimat şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin abim. Sağ ol Beyza, sağ olasın kardeşim benim. Buse kardeşim. Güzel abim Murat Bingöl. Ben A5 koğuştan Buse Nur Çevik. Yok, Öznur.
Sağ ol Özdur kardeşim. Sağ ol Buse'nin. Diyorum ki Buse'nin üstteki de değil miydi? Niye? Allah Allah. Neyse baştan alalım. Güzel abi Murat Bingöl. Ben abi Eşik Oğuşu'ndan Buse'nin Çevikhane Eşko Barbie. Derlerim Öznur Kalli, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Aybüke Berberoğlu, Duygu Kaya, Sıla Maviş, Nazlı Aydın, bizden gece bir söz. En küçük bir inanç tohumu en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Murat abim, bu derlerime Sevinçek'ten Batık Gemi çalar mısın? Sana da kolay gelsin abim, sağ olun kardeşlerim. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, selam olsun Murat abim sana. Aleyküm selam Pınar kardeşim. Başta benim derdilerim Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim. Ferit Cuhalı, 3 nolu B9'da yatan Şeytom Serdal Aykurt, özlenensiniz canlarım. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren Delikanlı, Demet Doğan, Esra Beksek Yeksel. Doğru mu Pınar kardeşim? Öyle yazmışlar. Esra Beksek Yeks. Dilim de dönmüyor. Buket Gönül, sizleri seviyorum. Bize Derya Ulu'dan hani şarkısı gelsin. Güne bir söz, yanlışlar yakamızı bırakmadı ki ayaklarımız doğru yolu bulsun. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, Tevhid Koğuşu'na yatan kral adam gibi adam dayım Serdal Aykurt, dayım seni çok özledim. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin İmparator dayım. Kadın Kapalı yatan Pınar Cuhalı abla, seni de çok özledim. Sizin gelmenizi bekliyorum sabırla. Allah'a emanet olun. Selam Murat abi, Mugo, ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, yani Kürt Hülya, sağ olasın, aleyküm selam Hülya kardeşim. Aynı odayı paylaştım canlarım Emine, Sancak, Fatma, İbo, Cemile, Bıçakçı, Cemile bir çakçı. Gece söz bırakıyoruz, ağzımızın içi cam kırıklarıyla dolu. Konuşsak acıtıyor, sussak kanatıyor, her ağlayan güçlü değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz, bizim için çalarsan sevinirim. Diğer kardeşlerim sağ olun, aleyküm selam. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Hülya Soy, yani Kürt Hülya, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bazı kapılar boyun eğene açılır. Eğsek ne kapılardan geçerdik de. Biz hep dik durduk. Dert sofrasına bal yedik. Baş verdik ama asla baş eğmedik. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan. Yeğenim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Mesajım T3B9 koğuşuna atan nişanlım Feyzican Karadeniz'e. Paşam nasılsın? Eminim aslan gibisindir. Biz iyiyiz, her şey yolunda. Biraz daha sabır sevgilim. En güzel kavuşmalar en çok özleyenlerin olurmuş. Kalbim seninle, dualarım seninle. Seni çok özlüyorum canımdan. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben 3 nolu B9'dan Feyzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Feyzican. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi, Balıkçı Özgün, derdi dostum Berşan Polat, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Emirhan Altuğ, Umut Aslan, Uğur Koçacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmen, Bixi Özkan, Ahmet Acar. Bu derli abi ve dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Koç'tan Çağlar Çakır. Aleyküm selam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik, Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın, namı der Fıçı, Ercan, Ekim Portakal, kardeşler İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli, Yiğit Emir, Kırmızı Gökhan, Soğukuyu Emre, Ördek Yaşar, Ördek Cengiz, Özdemir, Coşkun, Demirkol, Şeytan, Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı ismi geçen abi dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Ben B8'den Tülay Yatmaz, Burcu Gepsen, Birsen Yatmaz, Ramo, Temel Zeynep Uçar, Sözler Tenhan, Bergamalı Hasret, biz buraya girdik diye öldük sanmayın, elbet bir gün bu dört duvardan çıkacağız. Allah büyük, ben eskiye dönersem siz deliye dönersiniz. O güneş benim için de doğacak. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir, aleyküm selam. Batuhan'ım, ben bunları kayıt yapmıştım. Dün de levesi gün elektrikler yoktu, trafolar patlamıştı diye hiç kimsenin mesajını paylaşamadık. O gün kayıt mesajı içerisinde dedim ya, aynı mesajı sağ olsun Zeki kardeşim, Zeki Kaya çok haber gönderdi. Sadece ulaşanlardan biriydi. Şimdi yeni mesajların gelmiş. Dün vallahi bilmiyorum okuduk mu okumadık mı. Okumadıksaydı hakkını helal et, telafi ederiz, sıkıntı yok. Nihat kardeşim, Sait Faik Ölçen. Batu Hanım, şimdi okuyacağım.
Nihat'ım selamını aldım. Dün kardeşimiz geç göndermişti. Sonradan stüdyona çıktıktan sonra gördüm mesajlarını. Bu akşam okuyacağım. Bir önceki günde zaten elektrikler kesikti. Trafolar patlaktı. İnşallah bu akşam mesajlarınızı okuyacağım. Nihat Sait Faik Ölçen kardeşim benim. Haberiniz olsun. Gönül koymadığınızı da biliyorum. Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl T1A20 Koşlan Batuhan Üçdemir aleykümselam Batuhan sağ ol kardeşim benim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Dostlarım abilerim Göksel Yağcı Çamdibili Emrah Gürbüz ve Çamdibili Yasin Açık Burak ve Yusuf Ceylan kardeşler Şehmuz Kaymaz Gurur Sönmez Gökhan Karaslan yani Maviş Hasankaya Batın Kurt Barış Turan bu canlara selamlarım Bakidir. Batuhan Üçdemir der ki özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlılara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Enes, Baran Aslan bu derlere selamların bakidir. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abim sana da selam olsun. Yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir sağ olasın. Aleykümselam Batuhan kardeşim. T4A2'de yatan kral amcam Mümin Doğan'a sesleniyorum. Kuşlar kanatlarıyla insan umutlarıyla yaşar. Umudunu hiç kaybetme. Güzel ve özgür günlerde buluşacağız. Can amcam Mümin Doğan'a Sebat Akkiraz'dan Bergüzar şarkısı armağan olsun. Seni seven Mersinli. Yeğenin İzzet Yıldız sana da kolay gelsin Murat abi sağ ol İzzet kardeşim. T4A2'de tam başta atamız önderimiz Mümin Doğan. Emre Doğan yol yemez dostum Barış Doğan Fırat Doğan Ercan Doğan dostum olan Barış Salih Dursun namı der Fafi Doğan ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere sizleri seven kardeşiniz Mersinli İzzet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koşundan Güney ve Yılmazsak aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Cellomen. Kan kardeşim İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Yavuz Bal, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız Aydınlı Sabri, Kulaksız Mert Eko, Kahraman Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Murat Çampak, Kadri Sidar, Deniz Ensari, Altın Işık Hüseyin Dönmez ve Veli Çelenk. Canlara selam olsun elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koşudan Yılmaz ve Güneşsak. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınço, Mazcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın Eleptoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya Devran, Yüksek Erdoğan, Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan, Yavuz Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat Öztaşlaren, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Baran Teliman, Sedat Sağlam, Abdüsamet Yiğiter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan, Emrah Tokça, Kelepçe Görmeyen Eller Özgür'ün Kıymetini Bilmez. Can dostlar elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17 Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşlarım. Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceye Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi ben T4A17'den Batuhan Çinli aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep Agit canlarım Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer geceye bir söz. Fikret dostun sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız noktayı biz atarız. Hişam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun sana Murat abi aleykümselam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sayılan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykurt ve dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mam Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Feyzican, Karadeniz. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Kader önümüze duvar ördü diye geri dönmedik. Her günümüz mücadele, her gecemiz hesaplaşma ama bilin ki kurt düştüğü yerden değil ayak kalktığı yerden hatırlanır. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim. Çok şükür.
Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, Can Yoldaşım, Koray Harmanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmastaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, bu derli insanlar grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun. Sizi seven Berşan Polat. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Demir kapılar ayırır belki ama yüreğime söz geçiremez. Sen içeride gün sürerken ben dışarıda hasret biriktiriyorum. Bil ki bu kadının sevdiği adamın arkasında dağ gibi durur. Vakit gelir kapılar açılır, yarım kalan bütün gülüşlerimizi tamamlarız. Seni çok seviyorum ömrüm. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmı takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'lı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyaka'lı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyaka'lı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı, Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyaka'lı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyaka'lı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyaka'lı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm, Albay Bülent dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Murat Erez namıdar gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar, AK-47 Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıdar, Ağralı İbo, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez namıdar balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran namıdar Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki, şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağralı İbo, Murat Erez namıdar balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki, anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, namıdar Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da namıdar Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağralı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez namıdar Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim.

Yıldız Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namı der. AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li

0: sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım. Dostlarım Gediz'in, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mikey Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi, Kenar Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahlar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta can parçam Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşi, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bülent, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara canseverden benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar, Alp Aykut, Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut, Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Tekin Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahkiyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz, İbrahim Dündar.

dedi baba. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13 koşudan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kampüste bulundum. Canımdan can olan abim Samet Özdemir'e ve kardeşlerim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amcaoğlum Cengo Özdemir. Dostlarım Nurullah Yılmaz, Mahsun Oğuz, Melih Çiftçi, Tolga Bingöl aynı ortamda bulundum. Can dostlarım Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı, Fatih Boran, Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Kedi Yusuf, akabinde kardeşlerim Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul. Bu değerli dost ve kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde yan yana olmayı Rabbimden diliyorum. Murat abi senden bir ricam var. Sevinçek'ten sen de bizdensin şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 Koçlan Devran Tercan. Aleykümselam Devran kardeşim. Başta Aslan abim Emir Özdemir, akabinde Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı, Fatih Boran, Çiko, Kedi Yusuf, Panik İbo, derdi kardeşlerim Yılmaz Artılur, Harun Ağar, Yunus Sepet Ören, İbrahim Halil Almaz, Ali Ağlı, Şaban Ali Durak, İrfan Öz Yılmaz ve beni tanıyan tüm kardeşlerime, dostlarıma bin selam olsun. Kubilay Bozbey abim der ki, belki de olmazsa yaşamanın bir anlamı olmaz. Son olarak da Murat abi, Yusuf abimin derdisi kadın kapalıda, yengem Nuray Kıvılcım'a da selam ederim. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fatih Fırat Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Eken, Celomen Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabır diye selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana da bu can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özdeşik, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen İnan, Eşi Yok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, Kral Baba Mengin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamuran Kaya, Cikselo Bünyamin, Durmaz Alican, Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. Selamünaleyküm Lider Efem ailesi, aleykümselam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan, benim için derdiler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Fırat, Veli Çeren, Kan kardeşim, Yılmaz Sak, Aslan kardeşim, Baran, Yıldız Uğur Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Osman Kara Kalpak, Yalçın Kiraz, Keko, Fırat Öztaş, Deren Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1-14'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celal Eken yani Celomen, kıymetli Engin Avşar olmak üzere. Avşar ailesine bin selam eder. Can Özüm, Özcan Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ogün Özdemir, Sercan Eken, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Çamdibili, Oğuz İsak, Azar Gökhan Ecellioğlu, Doğan Keklik yani Cix, Doğan Sercan, Yavuz Vahap Aksoy, Gökhan Sara, Baran Yıldız, bu derdilere duvarlar sadece bedeni hapseder, düşünceleri ve umutları değil, özgür günlere. Ben T1-14'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celloman. Şimdi kardeşlerim, Celloman kardeşimin yani Celal Eken kardeşimin sizlerden bir ricası var. T1'deki kardeşlerimden. Amcasının oğlu Sercan Eken T1 bölümündeymiş. Sizden rica etmiş Celloman kardeşim. Demiş ki T1'deki abi kardeşlerim, benim amcamın oğlu Sercan Eken T1'de hangi koğuştaysa yardımcı olurlarsa bizi çok mutlu eder demiş sevgili kardeşimiz Celloman. Hepinize de selamları var. Sercan Eken amcasının oğluymuş. Ona yardımcı olursanız kendisi ricada bulunmuş. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şarkan Teyke'de bulunan abim canım Serkan Yılmaz'a, abim seni çok özledik. Bir an önce yanımızda olman dileğiyle tüm kader mahkumlarına yüce Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Torbalı'dan can kardeşin İsmail Artun ve Ramazan Yılmaz'dan selam ve duayla yazılanı yaşamaya devam. T2'de bulunan eşim Serkan Yılmaz'a, hayatım biraz geciktim yine her zamanki gibi. Geldim, nişandayım, herkes burada, sen hariç.

Hemen sayfamızı yenileyelim. Nerede kaldık? Evet, burada. Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran. Aleykümselam kardeşim. Şakran T1'e 17 yatmakta olan koğuşun Selvi boylu yakışıklısı Çektar Bakır'a selam olsun. Çektar, aslında hepimiz insanların gerçek yüzlerini biliyoruz, bazen gerçeklerden kaçmak istiyoruz. Yakıştıramadığımızdan değil, inanıyor gibi görünür, inanmıyoruz, güveniyor gibi görünür, güvenmiyoruz. Sadece herkesin yüzündeki maskeyi kendisi çıkarsın istiyoruz, o maskeyi kendimiz çıkarıp ellerimiz kirlensin istemiyoruz çünkü. Murat abi, Çektar için İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A17 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim, Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kur, Sadık Yoldaş, Murat Tur, Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Deren, Ağdayı Taşkın, Elektroza. Murat abi de, ben T1 A17 koğuşundan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi, Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim, reisimiz Engin Avşar, Ali Arap, Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, Kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Serkan, Yavuz Emirhan, Temel, Mert Toprak, Emra Kocaman, Kadın Kapalda, Yengem, Deniz Yeşildağ, selam olsun, Küçük Şehrin Büyük Dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan, Ali Arap, Aslan, Ali Arap, Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffo Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar, reisin kıymetleri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş Erhan Turgut, Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, derdi büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki, Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Erhan, Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim. Ben C8'den Çilem Demir, Bornova Doğanlarının güzeller güzeli kardeşim Erip Bozkurt, her kahramı çeken bir tanecik avlalarım, başta Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Canlarım Yağmur, Türkileri yani Zozan ve Ekürisi Bergamalı Hasret, Burcu Gürbüz, Gülbahar Ecellioğlu kardeşlerim, Gamze, Nezire, Eker, Aslaydın, bu derlere gece bir söz. Biz hiçbir zaman mutluluktan delirmedik ama delirmekten de mutluyuz. Burada bir yanlışlık olmaz mı ya? Delirtmekten olabilir mi acaba? Uygar Doğanay, Ateş Ediyor şarkısı Rafet Kale abime, Mini ablama gelsin. Ayrıca Rafet Kale abime benden selam olsun. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im, annem, canım kurban olsun. Bir gün değil, ölene kadar peşini kimseye kalmayacak. Senin için canımı veririm. Elif'im, sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim, her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi işte geçmiyor. Et yok, kemiği yok ama acısı çok. Elif Bozkurt, canım kurban olsun sana hasretim. Selamünaleyküm, ben Mami Birlik. Aleykümselam. Bir nolda yatan yoldaşım, can kardeşim Mikat Birlik. Aslanım, sabır kardeşim benim. Güzel günler dört gözle seni bekler can yoldaşım. Abin her zaman senin arkanda, bunu unutma. Senin gibi kardeşe sahip olduğum için çok şanslıyım. Kardeşim Enver Yılmaz'dan Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mikat Birlik. Aleykümselam Mikat, sağ ol kardeşim benim. Senin aracınla T1B14 koğuşuna, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, yardımcısı Sedat Ermal, çavuşumuz Sadullah Başat, koğuşumuzda kader birliği yapan kardeşlerimiz Narlı Dereli Samet Tural yani Cankuş Samu, Uğurcan Esikan, Uğurcan Halis, Haktan Fuat, Hatimli Hamdullah, Yağız Çetin, Sait Çelik, Emrah Tercioğlu, Ekrem Çelik, Mustafa Esikli, Bulut Paşa, Kadir Has, Sivaslı Osman Güneş, Şahin Kaya ve bütün kader mahkumlarına selamımız. Bizim için güzel bir şarkı çalarsan seviniriz Murat abi, hayırlı akşamlar. Mikat, yanlışlıklar var duyduğun kadarıyla, bilgin olsun, bizden kaynaklı değil, haberin olsun sevgili kardeşim. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, hayat bazen insanı sınar ama insanı ayakta tutan şey umududur. Derler ki taş ne kadar sert olur.

olsun. Şu su sabırla onu aşındırır. Dualarımız ve selamlarımız sizinle. B11 koğuşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş, Candan Gökmen bugün ayrı olabiliriz ama dostluk mesafeli eksilmez. Rabbim sabrınızı, gücünüzü, umudunuzu arttırsın, gün gelir. Demir kapılar ardında kalan anılar olur gece. Geriye sadece mücadele geçirilen günler kalır. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm benim, solmayan gülüm. Kendine çok çok iyi bak, yemene içmene dikkat et. Bugünler de atlatacağız elbet. Seni seven Veli Deveci ölene kadar da sevecek. İbrahim Tatlıses'ten Bir Tanem şarkısı çalarsanın Ceylan'ıma gelsin. Çok seviyorum seni. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm. Sen benim solmayan çiçeğimsin. Seni çok seviyorum. Sen benim bu hayatta en büyük varlığımsın. Seni ölene kadar seveceğim. Özgür Kaplan, hani benim dostlarım nerede, armağan olsun. Veli Deveci'den başta Naciye sarsılır. Annem, canım annem, sıkılma. Seni çok seviyorum. Aslı Tunçlar, canım teyzem Fatma Tunçlar, İsmet Deveci, kardeşim Mediha Deveci, halam göz bebeğim Ceylan Taşkıran, yanındaki Asena, baba Saffet İlhan Özcan, Yusuf sarsılır, Hasan Yüksek, İbrahim peygamberi, Allah nasıl ateşten kurtardıysa bizleri de öyle hapishaneden kurtarsın. Tüm tanıyanlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. T1B14'te yatan kardeşim Fuat Afindi başta olmak üzere kader birliği yaptığı tüm mahkum arkadaşlarına selam olsun. Enver Yılmaz'dan icap eder mi, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Adil Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu'ya selam olsun. Abim ve kardeşlerim, Allah'ım sizi tez zamanda ailenize kavuştursun. Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir, selamlar olsun sizlere. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür. Bir tanem bugün bir yere çıkmadık. Annemler geldi. Yağmur abla geldi, oturduk. Biraz sonra gittiler. Eyüp'te annemlerle gitti. Alpaslan, biz evdeyiz. Bizi merak etme. Yarın Asya ile eşya almaya gideceğiz. Canım haberin olsun. Seni seviyorum. Aşkla öpüyorum. Hisset. Şakran T3'te yatan sonsuz sevgim, kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanında olamasam da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesabeler seni sevmeme engel değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Çocuklarımın aslan babası seni. Çok seviyorum. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle, öpüldün kocaman hisset. Ben Muhammed Sayın kardeşim Yaşar Deringöl. Doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Bir sonraki yaşın özgürlük getirsin. Her daim gönüllerdesin. Ben Eray Deniz Oyman, İlayda canlı radyo başına. Sevgilim iyi ki varsın, seni çok seviyorum, bütün güzellikler yanında olsun, iyi aşklar bize dostum, Buse Işık'a selamlar sevgiler. Ben Eray Deniz Oyman, canım kardeşim Yaşar Deringöl, iyi ki varsın, yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin aslan kardeşim Özgür, yarınlarda görüşürüz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam kardeşim. Değerli abim Mehmet Yücel, değerli dostum Hebat Akat, kayınbiraderim kardeşim Doğukan, Doğuş Vural oraya gelmiştir. Size emanetleri sevgilerimle Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli C10'da olan can dostum Serhat Çelik. Doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven Furkan Çubukçu, bu derdime benden Ahmet Kaya'dan, olmasaydı sonumuz böyle, armağan olsun. Menemen C10'da olan değerli insan Serhat Çelik, doğum gününden içten dileklerimle kutlar, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman dileklerimle, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu derdi en güzel şarkılar armağan olsun Sevim Çubukçu. Mehmet Fatih Özışık ne güzel demiş şair, tutsak kaldığın yer sevdiğin kişinin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Mehmet Fatih Özışık, sen vazgeçerim sanıyorsun ama bilmiyorsun ki sesin cehennemden gelse cennetten vazgeçerim. Öyle bir mevzusun bende.
Selam Murat abi, ben B12 koğuşta yatan Gürbüz Karatay, aleyküm selam kız kardeşim. Yani namı der fıstık. Yanımda can dostum olan Mavi'me enişten dileklerimi sunar, özgür günlerde görüşmek üzere. Mavi'nin ve eniştem olan Koçarı'ya selam eder, güzel bir hayat Mavi ile dilerim. Gece bir söz, dünya susar ama kalpler en yüksek sesle konuşur. Uyu der gözler ama içindeki sen bir dur der. Abi kargo gelse kına gezisi yapacağız. Hala gelmedi. Koçarı. Allah'ım bana bugün bir şeyler oldu. Ya ben neyse dur, akşam söyleyeceğim Koçarı. Niye göndermedi ki kargoyu? Herhalde şey gelecek galiba değil mi? Ne o? Kına malzemesi mi diyorlar ona? Ne diyorlar? Abiye herhalde galiba. Dur Koçarı'ya söyleyeyim ben. Bir tane maviden bulsun, kemer altından şey mavi renkli böyle kardeşime yakışır bir şekilde. Ya Koçarı başa belasın ya. Vallahi mavi çıkarttık yemin ederim ya. Vallahi billahi çıkarttık da yani. Çıkart be kardeşim. Murat abi ben Mavi Koçaro'nun mavisi, buradan tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Amin. Dileklerim ve sevdiğim adama beni bekle, az kaldı. Allah herkese mutluluk, bizimkisini de daim etsin. Sevdiğim adam seni çok seviyorum. Gece bir söz, gece dünyanın ışığı söndürüp kalbine fısıldadığı zamandır. Gece yarım kalan duaların tamamlandığı yer. Yıldızlar sessizdir ama en çok onlar anlatır. Gece dinlemeyi biline konuşur. Selam paşam, ben Koçaro, canım Mavi. Aleyküm selam Koçaro, artık hallet şu kargoyu gönder bana. Üstad. Bugün yine sana sığındım, kelime kalabalığında boğulunca adını anıyorum. Sen konuşmadan anlıyorsun beni. Deniz gibi geniş, gökyüzü gibi sabırlısın. Yorulduğumda gözlerimi kapatıp sana bakıyorum. Her bakışımda biraz daha iyileşiyorum. Seni seviyorum. Derinliğin kadar sessiz, sonsuzluğun kadar sadık. Seni seven Koçaro. Paşam ben Koçaro, mavime mavim. Sen gülünce dünya bir an duruyor, karanlığım aydınlanıyor. Sen benim huzurumsun, ne fırtına diner ne dert biter, sen yanımda olunca her şey yoluna girer. Gözlerine baktığımda kendimi evimde gibi hissediyorum. Sıcak, güvenli, ait sen. Ömrüme iyi gelen tek kelime, seni seviyorum. Çünkü sen varsın diye sabahlar güzel, geceler kısa. Seninle sıradan bir gün bile bayram gibi geçiyor. Paşam senden mümkünse dün dinlerken gözlerim doldu. Kıvırcık Ali'den kurban oldum ve canımın içi çalarsan mutlu edersin. Dükkanlayım paşam, seni bekliyorum inşallah. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu John 3 koşunan Seymen Boy. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim Kadir Hüseyin Bozkurt, Yaşar Savuç, dedem Veli Savuç, yeğenlerim Seyhan Şenler, Haktan Ovaç, Ali Abay, dostum Mehmet Ali Tacar, Oski kahramana selam olsun. Azar Bülbül'den üzülmedim ki. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolda yatmakta olan Esen Tepeli Deniz Genç, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun ve Mert Kahraman'a, kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaç Ölü Ağaç, Yaşar Kasap, Yavuz Ton ve yeğenim İsmet Kotan'a selam olsun. Azar Bülbül, Can Parem şarkısı armağan olsun. Gece not ya saraylar ya zindanlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt. Başta derli dayım Cebrail Aslan ve Bülent Aslan olmak üzere, akabinde abi kardeşlerim Enis İnce, Muhabbet Yenigül, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuç, Emre Tanyeli, Sitili, Apo, Oski Kahraman ve C5 koğuşundan dostum Onur Önder, Hamza Murat'a selam eder. Bu derlere Enver Yılmaz Mopsan'a şarkısı armağan ediyorum. Gece not. Felaketler çoğalınca dostlar azalır. Lakin bazıların kendilerinin kanıtlama ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Şakran T2'de yatan canımın diğer yarası Ertuğrul Gürgür. Sana olan özlemim karşında tüm kelimeler kifayetsiz kalıyor. Artık Rabbim sana hayırlı kapılar açsın. Bir an önce çocuklarımla bana kavuştursun inşallah. Kalbim seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyiz çıkmadık. Merak etme Murat Kurşun'dan Kir ve şarkısı benden sana gelsin. Öptüm sol yanından. Şakran Kadın Kapalı B1 Koşlan ben Hamiyet Küleş. Şakran Kapalı'da yatmakta olan aslan kocam Seyit Ahmet Küleş radyo başına. Bizim için gece bir söz bırakıyorum. Aslanın eşi de aslandır. Hayat arkadaşım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kocam. Nice güzel senelerimiz olsun inşallah. Bir dahaki sene evimizde kızlarımızla birlikte olalım. Seni çok seviyorum. Benden gece bir şarkı senin için Eyfo'dan Ömrüm. Bir ses kaydı var, hemen onu da dinletelim. Şunu açalım önce. Ya bu monitör niye böyle yapıyor arkadaş ya?

0: Yok.
1: Abi birazdan dinleteyim. Şunu bir tane daha ses kaydı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir başka kardeşimizindi. Onu da şöyle bir bulayım. Hepsini bir arada. Bir bakayım hemen bir dakika şöyle bir. Şunları bir halledeyim. Bir kardeşimiz daha bir ses kaydı vardı ama kimindi ona bakacağız şimdi. Evet. Şöyle bir bakalım. Şakran TTB C bloklardan abimizin doğum günü diye yazmışlar ama tabii isim yok. Şunu da hemen gönderelim. Evet, bir mesaj da okuyayım. İki ses kaydını da birden dinleteceğim. Hemen şunu açalım. Selamünaleyküm. Ben Fırat Özışık. Aleykümselam. Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, Efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Zengin Kaya, Fuat Yüce, Osman Kara Kalpak, Fırat Çelenk, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Zazi Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Engin Avşar, Ogün Özdemir, Celomen, Oğuz Toğluk, Ahmet Bağcı, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Oğuz Beşkaya, Savaş Dinç, Baran Yıldız, Mehmet Çınar, Nado Emrah Yaşar, Erhan Akyol. Bu dostlara ismini unuttum. Dostlarıma da bin selam olsun. Bir tane daha var. Onu da okuyalım. Murat abim, şakranda yatan kocam Şakir, gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin, gece oldu gene hasretin çöktü ruhuma, gün geçtikçe daha çok özlüyorum, canımı yakıyor sevgilim, kurban oldum bu şarkı sana, Duguli ez bülbüle deme. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı kocam Şakir, sana belki sevgimi anlatmak için nefesim yetmez ama bil ki o nefes bitene kadar seni sevecek, inan yine seni seçerdim, tüm dünya karşımda dursa bile tek kişilik ordum benim. Hemen şu kayıt mesajlarımızın son iki parçası vardı. Onu da bitireyim, en azından gelen ses kayıtlarını bir bakayım. Evet. Şunlar dinleninceye kadar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C 17'de kader birliği yaptım dostlarıma, başta Abdullah Talha Karayel, Kosovalı Fırat gazeteci, İbrahim Atmanca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığım dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat ve Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Küleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten Elbet Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T3A 17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptığım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Ömer Özden ve Berkant Zengin dostum, Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun, İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok azar, babadan gurbet mapsanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abim gecen güzel olsun, sağ olasın Fırat. Aleyküm selam kardeşim benim, hepimizin. Ufuk Soylu, Tolga Yalur, Abdullah Talha Karayel, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Ferhat Turgay, Sergen Güngör, Görkem Öztoker, Ali Çakal, Salih Yılmış, İbrahim Atmaca ve Aykut Putin. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Ali Kınık'tan bu şarkı armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abi gecen güzel olsun, Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk, Beyto Aykul, Serhat, Ceylan, Erdinç, Dinler, Soner Can, Dağdaren, Nurullar, Çatalar, Engin, Alan bu derli abilere selam olsun. Gazap izinden kaç istersen şarkısı parmağın olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Evet tamam, bu ses kayıtlarını da paylaşalım. Sonra WhatsApp'ımızı noktalayıp operatör mesajlarını geçelim.
0: Seni çok seviyorum. Çok iyi ki doğdun canım babam. Seni çok seviyorum. Çok özledim sizi. İnşallah tez düğünde çıkın. Evimizde olalım inşallah.
2: Söyle şimdi. Ben tedbir almadan Batuhan Çamuk çıkmış. Ne oldu yapmakta olan değerli kardeşim Arda Güz. Arda Zonu'nun... Canım kardeşim, güzel keşfini ailenle ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle seni sever abim Batuhan Çabukçuk. Ayrıca kadın kapında yatmakta olan canım ve eşim Sezen'i, seni çok seviyorum prensesim. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Saygılarımla Batuhan Çabukçuk.
0: Doğdum amcasım, seni çok seviyorum.
3: İyi ki doğdun dayı, seni çok seviyorum.
4: Abi iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın.
3: Abi iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz nice mutlu yaşlara.
5: İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Hasan Kızılkaya.
6: Hasan abi iyi ki doğdun nice senelere.
7: Hasancığım iyi ki doğdun nice senelere.
1: Evet, bunları da paylaştık. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Sonra operatör mesajlarımıza geçelim. Selamünaleyküm Murat abim, nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Batuhan Çalıkuşu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. İki gözüm Sezen Çalıkuşu radyo başına. Suya düşse de hayallerimiz üzerine. Adama sorarlar yanarken neredeydin diye. Ben samimi siyahları severim. Samimiyetsiz gökkuşaklarını değil. Ayrıca iki gözüm Sezen'ime dostluk yapan Eydem Erçeli kardeşime selam ederim. Murat abi Sezen'ime uygar. Doğanay'dan gidişinde deprem oldu. Sezen'im ve dostlarıma armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuş. İki gözüm Sezen Çalıkuşu. Sana gül sundum kokla ama soldurma. Sana ömrümü sundum yaşa ama harcama. Sana kalbimi sundum sev ama parçalama. Sezen'im seni çok sevir Murat abi Sezen'ime. Fikret Delikanlı'dan ne zormuş severken unutulması armağan olsun. Ayrıca tüm İslam alemin de Kadir Gecesi. Yanlışlık var. Bu saate kadar gelen son mesajlarınız. T113'te Taşkın'ım selamını aldım. Aleyküm selam. Benden de sizlere sevgiler selamlar olsun. T113 koğuşundaki kardeşlerim. Fırat mesajlarınız gelmiş kardeşim. Pazartesi günü inşallah kayıt mesajlar içerisinde iki parçalı halde paylaşacağım. Kayıt mesajı olacak olan kardeşlerim, sizlerin de Allah nasip ederse mesajlarınızı pazartesi günü paylaşacağım. Haberiniz olsun. Yok, burada bir tane daha ses kaydı var. Kimin? Hemen bunu da dinletelim. Mahcup olmayalım. Evet, şunu şöyle bir açalım.
8: Murat abi ben T4 doğum birden İsmet Ediz. Değerli kardeşim Mehmetcan Canmay'ın doğum günü. Kardeşim doğum gününü kutlarım. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailenle sevdiklerin olman dileğiyle seni seven kardeşin Paşa Ediz.
1: Aleykümselam Paşa, sağ ol kardeşim. Şimdi bir şarkı hemen hazırlık yapacağım. Vakit kaybetmeyeceğim. SMS üzerinden gelen mesajlara başlayacağım. Bir şarkı sonrası kardeşlerim.

gezdiğimiz o sokaklarda geziyorum bazen. Ay ve yıldızlar aydınlatmıyor sanki eskisi gibi. Yağan yağmur taneleri kafama vuruyor bir kaya gibi. Oyun oynayan çocuklar bile güzel bakmıyorlar eskisi gibi. Onlar bile çözdü bu garip halimi. Ya falımıza bakan ablaya ne demeli? O bile şaşırdı, görmeliydin halini. Uzun lafın kısası gitmiyor be gülüm. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen yoksun ya, güneş doğmuyor bir türlü. Hep gece, hep karanlık. Halbuki sen olsaydın musmutlu yaşardık. Bilirsin sensiz asla yaşayamam. Bilirsin bu acıya dayanamam. Sen yoksun ya mahalle sessiz bu akşam. Sen yoksun ya sokaklar bomboş bu akşam. Sen yoksun ya ne tadım var ne tuzum. Kafamda biraz çakır bu akşam. Ama şunu unutma ya. Dünya küçük elbet hesaplaşırız. Dünya küçük elbet karşılaşırız.

0: karşılaşır.
1: Geldik SMS mesajlarımıza. Selamun aleyküm Murat abi. Ben B4 koşulan tahliye olan Sıla Seçen. Aleyküm selam kardeşim. TÜÇA20'de yatan Taner Bozda radyo başına. Sevgilim ben açığa teslim oluyorum. Beni merak etme. Sen kendine dikkat et. Bana yeter. Allah'ım en kısa sürede bizi kavuştursun inşallah. Seni çok başka seviyorum. Unutma, Allah'a emanet ol. Foça aşkla yatmakta olan Yücel Aktay'a Havva Öğüt'ten. O yemyeşil gözlerin şarkısı armağan ediyorum. Kara çiçeğin sabırsızlıkla beklemekte. İyi ki varsın, seni sevmeye başladığım gün bir ateş düştü yüreğime. Ne imkansız oluşunu düşündüm ne de sonunun nereye varacağını seni severken anladım. Özlemin bu denli ağır olduğunu yolunu gözlerken bile seninle hayal kurmayı sevdim. Allah biliyor ya, bir kez bile pişman olmadım seni sevdiğime. İyi ki sevdim. Merhaba abi, ben Gamze Yorulmaz, hükümdarım Caner Kaptan. Ben çarşamba günü teslim oldum, anca kendime gelebildim. Pazartesi 6.30'da Pınar'ı arayacağım. Bu arada mektubun geldi, ona da cevap yazdım. Seni görmek bana çok iyi geldi. Kendine çok iyi bak benim tarafımdan. Her zaman çok sevildiğini unutma. Ben Foça Açık cezaevinden sevk olan Utku Ademir. Buradan abilerim Mehmet Tunç, Halil İbrahim Demir, Hakan Tokay. Abilerime selam olsun. Servet Tekin kardeşim özlendin. Hepiniz inşallah tez vakitte tahliye olursunuz. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde her geçen gün. Biraz daha sabır. Sizi seven, sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya. Ağaç dalıyla insan kardeşliğiyle gürler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere, hasret ve muhabbet ile sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığın aşacaksın. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Selamünaleyküm Can abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun. Şakran Açık cezaevinden Berkant. Batur aleykümselam Berkant'ım. Sağ ol kardeşim benim. Zehra neneme T3A20 koğuşunda olan reis amcam Caner Batur Zehra neneme haber bıraktım. Acil onu ara. Sana mektup attım ayrıca. Abiler Mete Beydili, Sait Faik Ölçen, Çapa Hakan Ecerel, Cikcik Erhan Durak, Bedir ve Aytaş Ceviz Kıran, Bekir Güler, Utkan ve Serkan Dede kardeşler, biraderlerim Gürkan ve Sebo Ecerel, Ramazan Göze, Ensar Kahyaoğlu, Kabinci Berkan ismini unutup da yazamadıklarıma selam olsun. Seviliyorsunuz, unutulmadınız. İstek şarkı Ahmet Kaya, Kafama Sıkar Giderim şarkısı benden reis amcam Caner Batur ve tüm T3A20 koğuşuna armağan olsun. Sizleri seven Tatar Berkan Batur, sen de seviliyorsun Can abi Murat. Sağ ol Tatarım. Ben de sizleri seviyorum. Ben Şakran Açık cezaevinden Berkan Batur. Buradan Şakran'da kuzu postuna bürünmüş kurtlar her yerde karşımıza çıkabilir. Bir de kurt geçinip tilkilik eden tipler de hayatımızın bir parçası. Onlarla yaşamaya alışık sayılırız. Benim gördüğüm kadarsınız. İstek şarkı Hicran, biz kötüyüz aynen. Ben Tatar Berkan Batur. Tüm dostlara selam olsun. Ben Foça Açık cezaevinden sevk olan Utku Ademir. Buradan abilerim Mehmet Tunç, Halil İbrahim Demir, Hakan Tokay. Abilerime selam olsun. Servet Tekin kardeşim özledim hepinizi. İnşallah tez vakitte tahliye olursunuz. T1B14 koşuna atan Seyit Fuat Afindi. Sümer arıyor ama açamam. Çünkü seninle çeşmeye gidemeyiz. Gel de yaz gelsin. Ömrüm seni çok seviyorum. Ben Şakran Açık cezaevinden Berkan Batur. Bazı insanlar olması gerektiği kadar var. İstek şarkı Sever Candan. Mapus damları. Selojan olmasın. Ayrıca sana da iyi yayınlar, çok sevip saydığım abim Murat Bingöl. Tüm tanıdıklara tekrardan selam olsun. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ ol Tatarım. Ben Esma Özbaylar. Buradan canım olan Cevş Koğuş'un adaletini sağlayan Gönül Baba Çors ve Ömür Candan Baba Çors, Küçük Mafya Damla Yesmesler, Belifan Kaya, Emine Çelik, Ören Göşa Baba Çors'a selam olsun. Kendinize iyi bakın, sizleri seven Esma Özbaylar. Tekirden yıkamazlar beni. Şakran T4C 10'da yatmakta olan amcam Abdül Cebbar Ayboğa Kırıklar. Cezaevinde yatan İsa Ayboğa. Cezaevlerindeki tüm Ayboğa ailesine Ahmet Aslan'dan minnet eylemem. Eseri armağan.

Olsun Şakran cezaevinde yatan Hüseyin Işık, Ali İbrahim Uçar, Mehmet Sait Yılmaz, Berdan Kiper, Yakup Kaya, İlgin Uğraş, Arap Arıcan, buradan tüm ismini yazamadım dostlarıma selam olsun. Rabbim tüm mahkumların yar ve yardımcısı olsun. Mehmet Ayboğa. Ankara F tipi yüksek güvenlik cezaevinde yatan değerli büyüm İzmir'in abisi Deniz Camgöz abimin ellerinden öperim. Mansur Aktepe'den selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Muğla ve Edirne cezaevinde yatan abim Erdal Tali ve Serhat Camgöz kardeşime de çokça selamlar. T4A2 koğuşundan namı der Fafi radyo başına. İnşallah umarım radyo başındasındır Fafi, umarım. Salihim geçmez dedin kaçıncı günün, yarınındasın elbet, geçecek elbet, bitecek bu zor günler, elbet seni oradan alacağım, özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kurban olduğum. Fafim hep hasret kalsam da senin sesine yine de severim, ölürcesine razıyım bu aşkın çilesine uygar. Doğanay'dan seni unutursam kanım kurusun, şarkısı armağan olsun, iyi hafta sonları babam. Murat abim, adım Birsel, şu an Menemen T-Tipi C10'da yatmakta olan kardeşim Serhat Çelik, canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Hayat her zaman sana güzellikler sunsun, hiçbir an yüzün asılmasın, gönlün kırılmasın. Her zaman mutlu ol, sen mutlu oldukça ben de mutlu olurum. Gözünden düşen bir damla yaş benim gözümden de düşer. Seni çok seviyorum ve her zaman yanında olacağım canım kardeşim. Sizden doğum günün şarkısını çalar mısınız abime? Şakran T4A2 koğuşuna yatan Seyit Ali Ayaydın'a Rabia'dan selamlar gönderiyorum. Setom, salı günü görüşe geleceğim. Bu mesajı duyarsan lütfen beni görüş listene yazdırmayı unutma. Seni çok özledim. Seni görmek için gün sayıyorum. Kendine iyi bak. Aklım, kalbim hep seninle. Şakran T1'de yatan Aslan Kocam Doğuş Erdoğan, iki gözüm paşam, çok özledim seni. Açık görüşe az kaldı, yanındayım, Allah'ın izniyle bizi merak etme. Biz çok iyiyiz, dükkanı kapattım, evimdeyim, bebekler hepsi iyi, seni çok seviyorum. Kalbim kocam, görüşe tek geleceğim, Allah'a emanet ol, Canik Doğuş. Koça Açık Cezaevi D33'te kalan Emre Karakaş kardeşim, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki doğum günlerini hep birlikte inşallah dışarıda kutlayacağız. Seni seven ve değer veren abin Nebi Topçu, iyi ki varsın kardeşim. Allah güzel ömürler versin. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abi senin aracında kadın kapalı B9 koğuşunda bulunan canımın yarısı olan kadına, yani Nuran Gökcan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki beni duyuyorsundur Nuran'ım, iki gözüm. İletişim yasam başlamış, inan çok üzüldüm. İyi misin diye sormuyorum bile, ne kadar üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Daha dikkatli ol kendine, iyi bak, seni sevdiğimi unutma. Allah'a emanetsin Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Saygıyı yaşı yaşımdan büyük olana değil, başı başımdan ağır olana gösteririm. Karakterimizin hak etmediği saygıyı yaşımızdan beklemeyin. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerel. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsanlar asla söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikle vardır ve bazen sıra sana gelmez. Gelmeyen sıranın zamanı kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Nefsin en büyük düşmanıdır. Sen onu hayırla meşgul etmezsen o seni şerle meşgul eder. Tıpkı zamanı olmayan insanlar gibi. Çapa Hakan Ecerel. İyi akşamlar Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim. Senin aracınla kadın kapalı B9 koşuna bulunan sevdiğim kadına, yani Nuran Gökcan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim beni duyuyorsundur Nuran Gökcan'ım. İletişim yasağından haberim vardı, dün yazmıştım sana aslında mesaj ama sanırım elektrik arızasından program yoktu. Üzgün olduğunu biliyorum ama geçecek, güzel olacak her şey. Bozma moralini fazla. Bundan sonrası için daha dikkatli ol, hassasiyetlerini biliyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin Sait Faik Ölçen. Evet doğru, vallahi o gün elektrikler trafo patlamıştı burada. Sabah 4.30'da geldi. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim. Senin aracınla kadın kapalı B9 koşuna bulunan aşık olduğum kadın, yani Nuran Gökcan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim beni duyuyorsundur Nuran'ın, mektubunu aldım bugün. Her zamanki gibi çok mutlu oldum.
Zaten benim mutluluğum sensin. İyi ol, sağlıklı ol, huzurlu ol. Özgürlük nasıl olsa gelecek. Takma hiçbir şeyi kafana. Yakında her şey iyi olacak, bunu da unutma. Ayrıca Nehir Reis'e de çok selamlar. İnşallah bu mahkeme talihi olsun. Torunun hediyesi hazır olur o zamana kadar. Kendinize iyi bakın. Her ikiniz de Allah'a emanetsiniz. Sait Faik Ölçen. Murat abim, ben Şakran T1 koşu 20'de yatmakta olan Gökhan Karaaslan, diğer namım Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. T2'de yatan dayım Muhittin Çalışkan'ın geçmiş bayramını kutluyorum. Sıradaki şarkı Koğuş arkadaşlarım ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi, ben Şakran C9'dan Figen Demir. Derdimi paylaştığım canım arkadaşlarıma Gökhan Namlı. Benim seni görmem lazım şarkısı bütün arkadaşlarıma armağan olsun. Elvan Ergün İstanbullu, Gülşah Türkmen, Zehra İrip, Gizem Çaylak, Pınar Şekerli. Bu canlarıma sıradaki bütün şarkılar armağan olsun. Son olarak Foç Aşık'ta bulunan geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz olduğumuz yerde duruyoruz ama düşmanlarımız çatlıyor. Allah'a emanet Murat abim. Sağ ol kardeşlerim. Hemen sayfamı yenileyim. Şöyle bir sayfamı açayım. Foça'dan selamun aleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müçü. Aleyküm selam Okan kardeşim. Bugün kardeşim Emre Karakaş'ın doğum günü. Kardeşim iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar, sağ ol Okan kardeşim. Ben Yusuf İvak, selam Murat abi. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Kainat güzeli göz bebeğim Başak İvak radyo başına. Canım karım, sana telefon görüşü yazdım. Mutlaka çık. Seninle görüşmem lazım. Seni çok özledim. Sesini duymaya çok ihtiyacım var. Ben seni Rabbime emanet ettim. Yanında bulunan dostlarına da selamlar olsun. Murat abi, ben Bozkır Açık Cezaevinden Kübra. Buradan sizin aracılığınız ile Menemen T tipi kapalı C10'da yatan canımın içi Serhat Çeri'ye sesleniyorum. Mesafeler uzak olsa kalplerimiz bir. Buradan doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice seneler olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle, seni seviyorum. Murat abim, derdim için Samet kardeşler ve Sıla Şahin'den Ayay şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi selamun aleyküm. Ben Üçnolu'dan, tahliye olan Çiğli'den Atakan Kahraman. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Derlerim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfitcan Dürger, Suat Akbalık, Mahsun Aydemir, Arda Kuvaoğlu, Aksel Berk, iyi uyurum kardeşler. Yeşilurtlu Domdom kardeşim Erkan, Çimentepeli Muru, Harun Aydemir'e selamlarımı iletiyorum. Geceyi dost Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep serin, cesur olan güneşe çıksın. Aç kapıyı gardiyan şarkısı benden herkese armağan olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Şakran 4.0'da yatmakta olan Emre Üzer, sevdiğim. Her zorluğun geçtiği gibi bu zorluk da geçecek. Çiçekli günlerimiz yakındır inşallah. Hiç canını sıkma sevdiğim. Beni merak etme, sen iyisen ben hep iyiyim. Seni çok seviyorum. Özgür Çalışkan Ciğerparem şarkısı armağan olsun. Şakran T3 A9'da yatmakta olan canım eşim Yalçın Gölgeç kocacığım, tez gelmen dileğiyle seni Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Biricik karından sana ceylandan gelemez misin şarkısını armağan ediyorum aslanım. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran'da yatan C7 koğuşuna yatmakta olan aşkım Hürü Çeliker, benden bu şarkı ona gelsin. İzzet Yıldızhan, kapattılar kapıları üstüme, mapushane gurbetten sonra gelir şarkısı gönderen Yiğit Aziz. Ben Gülistan, şu an Menemen T-Tipi C10'da yatmakta olan Asil Serhat'ın biricik amcası Serhat Çelik canım kardeşim. Bugün doğum günün, yanında olamazsak da kalbimiz hep seninle. Seni çok özlüyoruz ve her gün dualarımızda yer alıyorsun. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde bir araya geleceğiz. Yeni yaşın sana umut, sağlık ve huzur getirsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Sürgün şarkısı armağan ediyorum. Murat abi. Bu kadar. Ne demiş? Evet Murat abi, bu kadar kalmış. Var mı devamı bunun? Bakalım. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Tepecik'ten Yalçın Gölgeç. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Üçnoğlu A9'da yatmakta bulundum. Karşıya kadar davulcu Ayhan Aliştrat. Ve akabinde bulundum can kardeşlerim Kuruçay'dan Aliço Uluçanlı Murtakeli Hüsnü Eyi uyurum. Eşref Paşalı boksör Suat Enes Kuruçay Tolga Aydın gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben dostlarımı kır çiçeği gibi avuçlarımda değil, kurşun yarası gibi yüreğimde saklarım. Tepecikli Yalçın'dan A9 koşuna Eyfan. 3 gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun.
selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Biz Selvet Nur Oslu ve Emrecan Oslu, aleykümselam kardeşlerim. Kadın kapalıda yatan teyzemiz Esen Çalışkan radyo başına. Teyzeciğim, dört duvarlar ne kadar karanlık, tel örgüler ne kadar uzun olsa da güneşin bize doğmak için sözü var, kafana hiçbir şey takma. Seni çok seviyor, çok öpüyoruz. Teyzemin bütün koğuş arkadaşlarına selam olsun. Edip Akbayram aldırma gönül armağan olsun. Murat abi, Ayşegül radyo başına. Ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şiko. Kalbimin sahibi, dünyalar güzeli, Çimentepe'li Ayşegül'e selamlar. İbrahim Tatlıses, ilk tanışmam şarkısı, can dostum Ayşegül'e armağan ediyorum. Koğuşunu merak ediyorum. Ailenle Zeki'ye bildirirsen koğuşumuzu, ayırsalar da seni kalbimden ayıramazlar. Şakran T1'de bulunan Alican için Hilay Zardoşlan en derinim sen. Şarkısı armağan olsun. Buradan ne durumda olsam da kalbinde hep senin olduğunu unutma. Her şey zamanı geldiğinde benden öğreneceksin. Sen benim hep umudumsun. Kendine çok iyi bak Zeynep. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcıyane Alanso. Değerli abim Serhat Çelik, doğum günün kutlar, ailen ve sevdiklerinle nice mutlu yılların olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerim ve ailenle olman dileğiyle. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı yani Alanso, aynı koğuşta yatmakta oğlum Serhat Çelik abim. Kalbinin güzelliği yüzüne, yüzünün neşesi yeni yaşına yansısın. Doğum günün kutlu olsun değerli abime benden. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Benim için değerli dost abi kardeşlerim Emrullah Öndeş Bağlar Başkanı Ramazan Yıldırım, Enes Mavili, Efekan Şükrü, Şehmus Akgür, Rezan Yavuz, hepsine selamlar olsun Uygar. Doğanay'dan bilsen armağan olsun. T1B16'da yatmakta olan kuzenim diğer kardeşe Ferhat kardeştan, güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güneş sana da doğacak. İki gözüm özgür, günlerde görüşmek dileğimle. Şakran kadın kapalı C3 koğuşuna yatmakta olan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy ve kankası Emine Çelik Ören için Uygar Doğanay'dan ateş ediyor. Şarkısı armağan ediyorum. Herkes gece bir söz bırakır, biz namımızı bırakıyoruz. Ya korkusuzca elimi tutacak kadar yürekli ol ya da kapat kapılarını, kaybol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. T3C8 koğuşla aynı ortamı paylaştım derli abim Amrat Tatlı, dostlarım Gökhan Karaduman, Emre Kayacan, Cesur Ergon, Tehlikeli Fero, Yusuf Toka için Canbay Bolkır'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ve kadın kapalı C5 koğuşundaki güzel kadınım Havva Ünal için de blok 3'ten güzel ve iddialı şarkısı bizim için çalarsan sevinirim. Ben sadece seni seviyorum. Sizleri seven Manisalı İbrahim Akar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan diğer kardeş, aleykümselam diğer, sağ ol kardeşim benim. Koğuşumda kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ali Endek, Necdet Portakal, ünlü şarkıcı Hosan, Özgür Aktan ve abim Mehmet Salman Namıder Uçi, adını sayamadım, bütün T1B16'ya selam olsun. Biz T3C7'den Halil İdem ve Gediz'in aslanı Ekrem, birlik T1B18'de olan Halil Karagöz radyo başına. Biraderim Karagöz'ün mesajlarını duydum. T3'teyim, Eko ile beraberiz. Keyfimiz yerinde, her şey yolunda, mektubunu bekliyorum. Bu arada hayırlı olsun, nikah şahidin biziz. Ona göre Eko'nun da sana selam var, gözlerinden öpüyoruz. Seni seven Halil İdem ve Kınalı Ekrem birlik. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Biz T3C7'den kanalı Ekrem Birlik ve Canbaz Halil İdem, aleyküm selam Ekom. Sağ ol, çok şükür. Sağ ol Halil kardeşim. Hep beraber iyi olalım Ekom. Buradan kıymetli sonsuz olan can yoldaş Aslan abimiz Serdar Koyuncu'ya çok öyle umutları bir kenara, şöyle diyelim, yok öyle umutları bir kenara savurup yat atmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Ferhat Tunç, yaşamak direnmektir şarkısı armağanımızdır. Seni seven ve sayan Canbaz ve Kınalı. Ben Kamil Barut, Şakran kadın kapalı C3'te yatmakta olan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy'a ve tüm kader mahkumlarına Edip Akbayram'dan Kırkalem'e Hakim Bey şarkısı tüm kader mahkumlarına gelsin. Herkese hayırlı akşamlar. Murat abi, ben İzmir Tepecik'ten Yalçın Özsanık. Senin aracınla dostlarıma ve sevdiklerime selam gönderiyorum. Başta eşim olmak üzere Bahar Özsanık, başka kurumda bulunan oğlum Nihat Özsanık, Ayhan Özsanık ve Nizam Özsan'a ve başka kurumda bulunan dostum Ferdi Bingöl, Bayram Can Kırılı,
babam Ayhan Ok ve bir nolda bulunan öz abim Serdar Özcan. Beni tanıyan bütün dostlarıma, Tepecik, Murtake çocuklarına çok selam ederim. Sizi tanıyan Yalçın, sizi seven diyelim. Yalçın Öztanık bir nolu B14. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Yalçın kardeşim, sağ olasın. Murat abi ben C11'den Turan'a Ukurova. Turan'a Ukurova. C11'den ben. Doğru mu okuyoruz kardeşlerim? Turan'a Ukurova. Fatma Yüksel, Elif, Gurbet, Aydemir, Esra, Arpa, Özge, Örenler. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Ne günlerdi be diyebilmek temiz hatıralar olmalı insanın. Onurlu ve gururca. Bütün şerefli insanlara bizden selam olsun. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben Zindan Berke Demirli. Aleyküm selam Berke kardeşim. T1 B5 koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Kuruçaylı Ahmet Seyit Küleş, Aslan Serdar Geri Dönmez Gürçeşmeni, Esko abim Eski Çamlıklı Favela, Hüseyin Ömer, Aslan Engin, Doğukan Doğan, Berzan Derman, meydancımız Tenekeli Deli Surat kardeşim. Doğukan Doğan sözüyle bitiriyorum. Her vakit nasibini esirdir. Allah'ın dediği olur. Koray Bayar'dan hepinize selamlar olsun. Kardeşlerim, içimin rahat etme işinden bir kez daha sesleneyim. Genel anlamda. Yazan kardeşlerimiz yazdıklarını kontrol etmiyorlar. Sonra biz bu şekilde okuyunca, yani zından seni tenzih ederek söylüyorum, genel anlamda söylüyorum, kontrol etmedikleri için direktmen gönderiyorlar. Yazdıkları kelimelere bakmıyorlar. Sonra biz de onların yazdığı şekil okuyoruz. Aklımızda, hafızamızda kalan isimler oluyor, soyadlar oluyor. Biz onu sizlere yansıtmadan hemen göz çabukluğuyla onu toparlayıp sizlere ikram ediyorum. Ama bazen zorlanıyorum. Sonra kardeşlerim, benim ismim neden yanlış okunuyor diye gönlünüze bir gıpte zerre-i miskal düşmesin. Allah da biliyor ki bizlik bir şey değil. Şimdi Murat Bingöl'ü nasıl kalkıp da Hasan diye okurum? Veya Murat Bingöl'ün soyadını nasıl Güngör diye okuyabilirim? İmkansız bir şey. O yüzden sizden ricamdır, sakın ola bizi yanlış anlamayın. Ki anlamadığınızı da biliyorum, ama dışarıdan yazan kardeşlerimiz yazdıklarına bakmıyorlar, direktmen gönderiyorlar ve biz de böyle bunun mahcubiyetini kendi içimizde de olsa yaşıyoruz. Sizden ricamdır. Sakın ola ki kardeşlerim, ismini yanlış okuyabiliyorum, soyadınızı yanlış okuyabiliyorum, ama bu benlik bir şey değil, olamaz da zaten. Yani bırak değil, olamaz da zaten, öyle bir lüksüm yok. O yüzden sizden ricamdır. Olur ki böyle bir şeyler, sakın ola ki kalbinize, gönlünüze, ki gelmeyeceğini biliyorum ama ben vicdanen burada rahatsız oluyorum. Acaba diyorum kardeşlerim orada bunu düşünüyorlar mı? Çünkü orası buna çok müsait. Murat kardeşim iyi akşamlar. Kadın kapalı cezaevi C11'de bulunan diğer yarım canım kızıma sevgiler ve tüm ablalarına saygılar canım kızım. Evet, e-görüşte seni görmek çok ama çok güzel, ama ben senin kokunu özledim babam. Ama en kısa zamanda kavuşacağız. Bir taneci kızım, Allah'a emanet ol, hep güçlü ol. Murat abi ben Üçlüoğlu cezaevinden Arda Ceren. Birlikte aynı kurumu paylaştım canım abim. Savaş Aktaş, can kardeşlerim Veysel, Şimşek, Engin, Çağlar, Berkan Kaya, bin selam ederim ki kendini şahs sanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Üçlüoğlu cezaevinden Arda Ceren. Ben T1C17'den Bayraklı'dan Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu ve bir nolda olan abi kardeşim. Bence 17'de Muhammed Sayın ile beraberim. Rahatım yerinde. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bence 17'de olan Ahmet Cintan. Abi selamünaleyküm. Ben Yusuf Pinik. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1 B12 koğuşlan Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selef Selahattin diyelim. Selahattin Dürek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, ismini sayamadım bütün abi dostlara selam olsun. Aile olmak için aynı kandan olmaya gerek olmadığını bana gösterdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Vefa ağır bir yüktür, her yürek taşıyamaz. Bugün Aliye Şakran 11 koğuşuna atan oğlum Mehmetcan Canbay'ın doğum günü. Kıymetlim oğlum, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Her şey gönlünce olsun oğlum. Elbet bitecek bu hasret. Hep birlikte olacağız. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abim ben C5 koğuşundan Melike Coşkun. Koğuşumda bulunan derdilerim Sadiye Çeşme Kur'an.
ve derlisi Özge Atalay, Gamze Karabağ, Fatma Daş Kılıç, Nergiz Demir, Gece Söz, Rastgele Sevilmiş Değilsin Ki Res Çekip Gidesin, Fatih Bulut'tan Sokaklanması. Bence 5 koğuşundan Melike Coşkun, koğuşumda bulunan Fatma Daş Kılıç, Nergiz Demir ve bugüne kadar hep yanımda Yeliz Kara Kalpak ve onun Osman Kara Palpak, Kara Kalpak ve Fatih Özışık, Gece Söz. Bulunduğumuz durumdan memnunmuş tartışılır ama her şeyin altından aslanlar gibi kalkarız. Baran Demet'ten Neyleyim. Sıla ve Bircan, B10'dan dostum, mektubun elime ulaştı, seni çok seviyorum. Sen ve Bircan bana mektup atın, görüşünüze geleceğim. Dört duvar kime kaldı ki size kalsın dostum, sizleri çok seviyorum, canımsın. Sılam bol bol fotoğrafıma bak, ben de fotoğraflarımıza bakıyorum. Çimentepe'de bekliyor olacağım. Karagözlü oğlum Doğu Kenanoğlu aslanım, biziz, bir haber yok, merak etme, kalbim hep seninle, dualarımdasın, seni çok seven annen. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, ben Mehmet Emin Aykut, aleyküm selam Mehmet Emin kardeşim. Şakran cezaevinde yatan kuzenim Berke Demirli'ye aslan gibi dostum, Tatü İsmet Tarya çok selamlarımı iletiyorum, Ahmet Kaya'dan Keke eyvah şarkısı armağan ediyorum. Bana mektupta fotoğrafınızı atın, sizleri çok özledim. B10'dan Sisa ve Bircan'a sılam, seni çok seviyorum dostum, kardeşim benim. C8'den Elçin Can, başta ne yaparsam yapayım asla haklarını ödeyemeyeceğim. Prenseslerin Odası'nın en güzel ablaları Ayşen Çetin, Şeyda Loçken, bize burada annelik yapan Sarı Papatyamız Bahar Öztanık, Nurşen Akyıldız, Deha Zelvi, Ecem değerli dostum, canım hanım Hanife Eren Ulu, benim güzel gözlü ablamdan Gece Bir Söz. Biz konuştuklarımızın arkasındaydık, siz arkasından konuştuklarınızın masasında. Bu canlar Hazar Yıldız, benim sana çok ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Şakran T tipi C blokta yatan Hasan Kızılkaya abimiz, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın abimiz, Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, çalarsanız sevinirim. Hemen şu sistemimizi açalım. Ben Kadın Kapalı C8'den Elçin Can, bir nolu C7 olan değerlim Ferhat Turgay radyo başına. Şu kısa ömrümüzde çok bir bildiğim de yok, benim adımın kalbine fısıldaması yeter. Sevdiğim adama yıldız, Silve'den aklım hep sende armağan olsun. Ayrıca ablamız Gülşen Ak Yıldız'ın da çokça selamları var. Murat abi, Şakran Kapalı Kadın Cezaevi C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kardeşim, biz burada iyiyiz, çocuklar da iyi, sen de iyi ol inşallah. Allah sana ve tüm mahkumlara ferahlık versin, sabırlık versin. Şakran T1'de yatan aslan eniştem Yaşar Deringöl, iyi ki doğdun. Rabbim yeni yaşında beraber kutlamayı nasip etsin. Allah gönlüne göre versin. İyi ki varsın, seni seven kayınçon. Azat Çelik, Şakran T1 B9'da yatan kocam Azat Çelik'e selam, seni çok seviyoruz. Yıldız Silva, aklım hep sende canım babam. İnşallah kardeşim Azra doğana kadar gelesin. Asil Çelik, Azat Çelik, seni çok seviyorum babacığım. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşin T4 B10'da bulunan biricik eşim sonsuzluğum Hasan Özyaşin yani EFO. Sonsuz aşkım her şeyim, senin varlığın benim için her zaman bir güç, bir dayanak. Bu hayattaki iyi kim, her şeyin en iyisi için savaşmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum EFO'm. Murat abi, ben Esendere'den Metin Tatlı T1'de yatmakta olan iki cihanda da kardeşim Ekrem Altındağ'a selam ediyorum. İçim ferah olsun kardeşim, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, şunu bilmeni isterim. Dünyanın neresinde olursam olayım, hangi şartın içerisinde bulunursam bulunayım, kalbimin en özel köşesinde hep sen varsın. İyi ki varsın hayatım, iyi ki kalbime dokundun ve iyi ki seni seviyorum. Seni bugün de yarın da her zaman aynı heyecanla ve aynı sevgiyle seveceğim. Not, bazı şeyleri merak ediyorsun, herhangi bir bilgi de vermiyorum buradan diye, ama endişelenecek bir şey yok, bilgin olsun. Ben Bozyaka'dan Burak Sancak, Foça Aşk'ta kader birliği yaptım. Dostlarım Arap İsmet Bozyakalı Maviş, Ahmet Topçu, Alper Öz, Mehmet Işık, İsa Kamalı, Murat Köroğlu, tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Ben Bozyaka'dan Burak Sancak. B7 Koç'tan Melisa Özak radyo başına. İyi ki doğdun biricim, seni çok seviyoruz. Berfin Kavtelek, Esra Gizlenci, Buse Çelik, Aslınur Gürbudak, Eda Dekar, Medine Dağ, Müslüm Gürses, nice yıllar çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim.
Selamünaleyküm Murat abim. Ben Ahmet Akpınar. Öncelikle iyi yayınların olsun. Abim benim müsaadenle gece bir not bırakmak istiyorum. İnsan istediği hayatı değil, mecbur kaldığı kaderi yaşar. Mahkemeler bizi sorgular, sadece Allah yargılar. Bir de Metin Işık'tan Tek Gerçeğim şarkısını çalarsan sevinirim. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Estağfurullah. Ben Emrecan T4A2'de başta canım kardeşim dostum Salih Dursun Namıder Fafi ve Big Boss Kirven Barış Doğan olmak üzere tüm dostlarıma selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Ferhat Tunç'tan Bir Kanarda türküsü armağan olsun. Murat abim ben Gamze Gökçen B9 Koç'tan bulunan kalbim bacım Nuran Gökçen radyo başına. Aşkım Vural avukatı sana moral olsun diye gönderdim. Yüzünün güldüğünü söyledi. Çok şükür elimden geleni yapacağım dedi. Az kaldı seni oradan alacağım kurban oldum. Biz hepimiz çok iyiyiz çocuklar çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok merak etme seni çok seviyorum. Bebek yüzüm Allah'a emanet ol kendine.

beni koynuna yarim şarkısı gelsin seni. Çok seviyorum. Kavuşmamız az kaldı. Biraz daha sabır. Mutlu günler bizi bekliyor. Kendine çok iyi bak. Her zaman yanında olduğumu unutma. Şakran T1'de yatan canım oğlum Yaşar Deringöl. Ben annen, iyi ki doğdun. İyi ki benim oğlum oldun. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde evimizde olman dileğiyle seni. Çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Murat abim, Şakran'da yatmakta olan Metin Kızılkaya, mektubunu aldım ve hoş şeyler yazmamışsın. Bu kadar eminsen eğer neden mektup atıyorsun ve neden görüşüne çağırıyorsun? Artık pazartesi ilk işim fotoğraflarını yollayacağım. Senin, sen ve başkası benim ne yapıyorsun? Hiçbirinizi ilgilendirmez. Pas geçelim. Şakran T1'de yatan Yaşar Deringöl, ben baban Ozan, iyi ki doğdun babam, iyi ki varsın. Öteki yaş gününde yanımızda olursun inşallah. Seni bekliyoruz, kendini sıkma. Güzel günler yakın babacığım. Doğum günün kutlu olsun, seni seviyoruz ve bekliyoruz. Bence 13 koğuştan Funda, Ayhan gözümden sakındım, sevdiceğim Sevcan Geyik. Abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kimseye adım atacak dermanım yoktu ama sana koşmaktan vazgeçmedim. Bizim için Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem çalar mısın abi? Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'te olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Bir nolda olan derli dayım Taşkın Eleftoz ve aslan dostum Harun Tarduş. Babam dün bir noluya geldi. Zafer Yılmış. Sizden ricam bir şekilde koğuşunuza aldırmanız. Sizi seven sayan Salih Yılmış. Allah'a emanet olun. Şakran T1'de atan Yaşar Deringöl aslanım. Ben karın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aşkım benim. Sensiz geçen ikinci doğum günün inşallah bu son olur. Hayatımın anlamı. Yeni yaşında yanımda olman dileğiyle doğum günün kutluyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin. Seni çok öpüyorum. Müslüm Gürses senden kalmış, benden sana gelsin. Murat abi selam, Şükran İrge radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. A5 Koç'tan Şükran İrge, Batman'dan eşin Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren. Seni çok sevir Şükran İrge ve arkadaşı Ayşegül için. Alihan'dan Sevdam Mevsimi şarkısını çalarsan sevinirim. Yusuf, Şükran anne seni çok seviyorum. Ceren, Şükran anne seni çok seviyorum. Gazel, Şükran anne seni çok seviyorum. İyi yayınlar Murat Bey. Şakran T1'de yatan Yaşar Deringöl, doğum günün kutlu olsun aslan kocam. Senin kimseye ihtiyacın yok, biz varız. Allah'ın izniyle en kısa sürede evimizdesin kıymetlim benim. Kavuşmamız yakın, en güzel doğum günleri, en güzel günler bizim olacak. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin. Az sabır, seni çok seviyorum, çok öpüyorum canımın içi. Nice senelere beraber inşallah. Semiçek bur beni aslanıma gelsin. Murat abi ben C13'ten Sevcan Geyik, sonsuz derdim kıymetlim Funda Ayhan. Sen beni sev, geri kalan her şeyi ben hallederim. Azar Bülbül'den ille de sen. Şakran kadın kapalı ceza, B7 koşuna tam papağanım. Seni çok seviyorum annem. Kavuşmamız az kaldı, dört gözle seni bekliyoruz. Emo'nun selamları var, kendine çok iyi bak, biz iyiyiz. Seftap Erener'den bir çözüm var elbet. Şarkısı B7 koğuşuna yatan Aslı, Medine, Berfin ve Melisa ve gelsin. Dualarım hep sizinle kızlar. Önce Allah sonra birbirinize emanetsiniz. Hepinizi öpüyorum. En çok yek tanem biricim kızımı öpüyorum. Benim kızıma şu an Tekir'le Lider FM dinliyoruz. Tüm kadar mahkumlarına gelsin. T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan ben Mesut Turan. Benim için kıymetli derli olan kral abim Mümin Doğan. Aslan kardeşim Emre Doğan, yakışıklı kardeşim diğer namı der Barış Doğan, Mehmet Can Polat, Adil Can, hep bildik Hasan Demir, Çavuş Emre Buhan, Çaycılar Kralı Mami Çelik, Gecelerin Kralı Bora Şimşek, Koğuşumuzun yakışıklısı Emre Ateş, tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Gecelerin Beylerin Ası Emre Doğan sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bu alem denilen çarşının sarrafıyız. Murat Bey iyi akşamlar. Yıldız Silbe'den Olsun mu olmasın mı şarkısı B7 koğuşuna yatmakta olan canımın içi Aslı'ya gelsin. Her zaman arkandayım. Sen yeter ki dik dur kendine, çok iyi bak. Hiçbir şey kapana takma, üzülme. Güzel günler bizi bekliyor. Seni seviyorum, dualarımız seninle. Seni Rabbim bana kavuştursun, tüm mahkumları da ailelerine. Şakran T3 C10 koğuşuna yatan Şahin Gündoğan ve tüm koğuştaki kardeşlerime selam olsun. Oğlum babasının can parçası, Rabbime emanet ol. Her daim arkandayım. Huzur, sağlık la kal. Şahin Gündoğan der ki kurt yarasını, adam acısını saklar. Herkes konuşur, bedelini ödeyen susar. Kurt yarasını, lafın güzeline bak. Kurt yarasını, adam acısını saklar. Herkes konuşur, bedelini ödeyen susar. Şakran T4A8 koğuşuna özgürlüğünü bekleyen can kardeşim Ferhat Arslan ve koğuştaki tüm can kardeşlerime, abilerime selam olsun. Rabbim sizleri de güldürsün inşallah. Serkan Gündoğan der ki biz diz çökmeyi öğrenmedik. Kader vurduysa da eğilmedik. Yaralarımızla yürümeyi edep bildik. Oğuzhan Akar, T3B15'te yatmakta olan derlilerim Gökhan Karakoç, Tayfun Akar, Okan Dağ, Savaş Bingöl.

Müfitcan ve tüm kader mahkumlarına eski tadım yok artık şarkısına armağan ediyorum. Ben Emre, şu an Menemen T-Tipi 18 koğuşuna yatmakta olan abim Umut Boran'a Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günler, yakındır can abim. Aslan kardeşim Barış Doğan, İzmir sensiz, sakin ve boş. Seni bekliyoruz, seni seven kardeşin Onur, Big Boss Barış Doğan. Mur abi, ben Menemen C7'de yatmakta olan Cem... Mur abi. Eyvallah Cem kardeşim. Cem Erkaçal, burada kadar birliği yaptım aslan dostum. Kadir Şayda Eyüpan su misali şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Mur abi, iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Ben B6'dan tahliye olan Büşra Özyürekli, Fadime Küçükbaş, annem radyo başına. Canım annem, şu an Porta abimle mahalledeyim, sana çok selam eder, ellerinden öper annem, az daha sabır. Değerli Gülşah Sar, annem seni çok seviyorum. Ezom, az daha sabır. Ben B6'dan tahliye olan Büşra Özyürekli, koğuşumuzun adaletini sağlayan Fili Zeker başta olmak üzere büyüm Yonca Dikkula, kıymetlerim Dilara Kalender, Petek Toy olan Gülümse, Elanur Emel, Kaya çok selam eder. Derlerim, sevgilerimi iletirim. Bir o kadar da kıymetli olan Aynur Meliha Deveci'ye selam eder, ellerinizden öperim. Ben Çimen Tepe'den Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan canım karım Fatma'm, ne yapıyorsun kurban oldum nefesim. Her şeyim şu pazartesi günü gelse de sesini duysam artık. Gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin canım. Bu derlime Gökhan Namlı, yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. Escobar'bim seni seviyorum, iyi ki benimsin. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Ben B2'de yatmakta olan Emel Madak, aynı kaderi paylaştım. Kezban Ecerel, Damla Ateşal, Meltem, Topraklar, Canan, Baydur, Dilara Yılmaz, Hümeyra Kınık, geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsan araya mesafeler girince rengini belli edermiş. Bizler bu yalan dünyada ne bu kelamonlar gördük. Hepsini Allah'a havale ettik. Azar Bülbül'den Üzülmedim Ki şarkısı armağan olsun. Ben B6'dan tahliye olan Büşra Özyürekli, kıymetli büyüğüm Fadime Küçükbaş, şu an mahallede abim Porto ile beraber oturuyoruz ve seni anıyoruz. Annem mahkemene az kaldı, sabret. Ben hemen de yatmakta olan Hasan Yüksek Erhan, size de selam olsun. Tahliye oldum ama aklım bir yanım hep sizinle, kendinize dikkat edin, darısı başınıza. Abim, kıymetlilerim için Ahmet Kaya'dan Metrisyon'u durdum, çalarsan sevinirim. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan canım karım Fatma'm, ne yapıyorsun kurban oldum nefesim, her şeyim. Şu pazartesi günü gelse de sesini duysam artık, gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin canım. Bu derleme Gökhan Namlı, yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. Escobar bim seni seviyorum, iyi ki benimsin. Ben T1C17 koğuşundan Ahmet Kabak, aslan kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü kutlamak dileğiyle. Yaşar Deringöl. A11 koşudan tahliye olan Yasin Atilla, derli abim Kesper, Can Pala abim ve dostlarım Gurur Mert ve Ata Kara Doğan, Can Karaboğa, Hakan Tolay, Enes Can, Doğan Can Alak, Emre Öz, birlikte kader birliği yapmakta olan dostlara selam olsun elbet. Bir gün özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan karım yani Fatma'm, sakın sıkılma, seni oradan çekip alacağım seni, her şeyden ve herkesten çok seviyorum canım karım. Denk geleceğim Aslı Sultanım, sanma seni unuttum, sen de yanımıza geleceksin. Kaynanam, karım sana emanet, Fatma'ma değer veren herkese selam olsun Escobar'bim. Ben B6'dan tahliye olan Büşra Özyürekli, Demet ve Gamze, Ebru, Zeliha, Sıla ve Eylem ablama selam eder, tahliye olmanız dileğiyle. Yasa var, kesinleşti, sakın sakin olun. İzmir halkı tahliye bekliyor ve Ferhat Yılmaz için Uygar Doğanay'dan Aydan gelir gelir çalar mısın Murat abim? Sana da selam ederim, ellerinden öperim. Estağfurullah kardeşim benim. Estağfurullah abişim. Estağfurullah. Ben Ayşegül, Şakran'da yatmakta olan eşim Genco Yavuz'a özlem ve hasretle birkaç güzel cümle söylemek istiyorum. Aklım fikrim sende, senin gelişinde, seni ne zaman göreceğim de, seni nasıl göreceğim de, beni görüp görmez ne diyeceğin de sevdiğim. Geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Özlemin gün ve gün bastırıyor. Sevdiğim, seni çok seviyorum, hayatımın anlamı, kendine iyi bak. Müslüm Gürses, seni nasıl özledim şarkısını çalarsanız benden sevgili eşime armağan olsun.
Belki sana olan özlem yarım gelen bir mesaj. Şakran kadın kapalı yatan ablam Sima nasılsın ablam? İyisindir umarım. Biziz merak etme sen iyi ol yeter canımın içi. Az da sabret dayan. Çok az kaldı kurban oldum. Her zaman senin yanında arkandayız bunu unutma. Seni şu dünyada her şeyden çok seviyorum canım ablam. Öpüyorum seni iyi geceler. Fatma Çelik, Burcu Yıldırım, Aleyna, Akyol, Rukiye, Prenses sizlere de çok selam olsun. İlk Allah sonra birbirimize emanetsiniz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar Müge Kına. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymetlim benim. Bizi sakın merak etme. Biziz çocuklar iyi. Hepsinin sana selamı var aklım burada kalmasın. Ayşen'e bisiklet aldık. Bütün gün onunla. Cano seni çok seviyoruz bu akşam. Çalan tüm şarkılar senin olsun ömrüm. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı olan güzelim can parçam Sima'ya seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yakında dışarıdasın. Sıkma canını. Keyfine bak. Oradaki tüm arkadaşlarına da selam olsun. Hayırlı geceler. T116'dan ben bir noldan Poyraz Sayacı. Can yoldaşım yolunu öldüğüm babam başta olmak üzere mahalle insanlarım. Dört dost ve abilerim Polat Dener, Emir Yıldırım, Mur Hocam Peker, Binali Peker, Mert Eko Kahraman. Fırat, Veli, Çenek, Resul, Özkan, Kartal, Muhittin, Karakaş, Apo, Yenince, Ahmet, Ruskan, Latif, Ercan, Doğan, Saadettin, Bıçakçı, İsmet, Tatü, Azcan, Yatmaz, İstisnalar, Hariç, tüm bizi seven dostlara selam olsun, namı der Sayacı. Ben T116'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştığım yoldaşlar yarım gelen bir mesaj. Canımız bir tanemiz gözümüzün bebeği seni çok seviyoruz. İnşallah en kısa zamanda Allah'ın izniyle evine geri geleceksin. Bir tanem dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun. Çok seviyoruz seni bir tanemizsin. Böyle bir isimsiz mesaj. Ben T116'dan Poyraz Sayacı Can abim Osman Temel. Koğuşumuza hoş geldin şeref verdin. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Seni seven kardeşin Gültepe'li Poyraz Sayacı Murat Bingöl abime de selam olsun. Aleyküm selam Poyraz. Sağ ol kardeşim benim. Ben T116'dan Poyraz Sayacı aynı kaderi paylaşmakta oldum. Yoldaşlar Şehmus Bayraktar, Sergen Temel, Azat Çakmak, Serhat Akşit, Boran Gören, Abdin Adaş, Salih Görener, Enes Orman, Yiğit Bozbey, Gencay Karasu, Egemen Dağ, Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hayat Cesurları Sever, iki Gözüm, Bu Canlara Azer Bülbül, şarkıları armağan olsun. Murat Bingöl abim, sana da selam olsun. Poyraz Sayacı, sağ ol Poyraz'ım, sağ ol kardeşim benim. Ben bir noldan Poyraz Sayacı Can yoldaşım yoluna öldüğüm babam başta olmak üzere mahalle insanlarım dost abilerim Polat Dener'le Emir Yıldırım Mur Hocam Peker Binali Peker Mert Eko Kahraman Fırat Veli Çelenk Resul Ozan Kartal Muhittin Karakaş Apo Yenince Ahmet Buskan Latif Ercan Doğan Saadettin Bıçakçı İsmet Tatü Azcan Yatbaz İstinslanlar Hariç tüm bizi seven dostlara selam olsun namı der Sayacı. Ben Menemenli Mehmet Erişan Eşref Tek. Kadın kapalıda yatan annem Nazan Demirhan annem kıymetlim. Bizi merak etme aklım burada kalmasın. Biziz kardeşlerim iyi Almina iyi Muro'da seni bekliyor galiba. Bahanesiyle bir gelecek inatçı gelmiyor. Babam hep aynı aklı hep sende seni merak ediyor. Hepimiz seni çok severiz kendine iyi bak canım annem. Bu akşam çalan tüm şarkılar senin olsun sultanım. Menemen T tipi C5'te yatan Beytullah Demir'e saklımdasın şarkısı armağan ediyorum çalar mısınız? İyi geceler güzel gözlüm cumaya az kaldı Berivan. Tuncay Minkara aylar yıllar değil ömrüm feda olsun sana. T2'de nefesim Bünyamin'im ömrüm adam seni çok seviyorum sol yanım. Seni o kadar çok özledim ki sımsıkı sarılmak istiyorum sana artık. Geçmiyor burada zaman sensiz çok yalnızım. Seni çok arıyor yüreğim kalbim ellerim her şeyim. Her zaman iyi ol sevdiğim seni çok seviyorum. Ben Menemenli namı der Murat Eriş'in kızı Ayşen Eriş. Kadın kapalıda yatan annem Nazan Demirhan. Annem nasılsın iyi misin aklım burada kalmasın. Biziz hepimiz seni çok seviyoruz. Hepimiz seni özlemle bekliyoruz. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun annem. Şakran kadın cezaevinde yatan B6 koğuştan kız kardeşim Tezcan için Müslüm Gürses'ten Yıldız Silbe'den Sevemedim Ayrılığı şarkısını gönderiyorum. İnşallah iyisindir bizler de iyisiz merak etme inşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle tüm koğuş arkadaşlarına gelsin Miray abla sana da gelsin bu şarkı seni de seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T3B10'da yatmakta olan canım abim İrfan Döner ve canım abim İbrahim Döner. Canım abim Muhammed Mert Aslan abim Cengiz Kayısı. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Halit Bilgiç'ten kefen kefen sar beni abilerime armağan olsun. Elbet bir gün görüşmek dileğiyle yeğenleriniz Memo Döner Yusuf Döner'den. Aleykümselam kardeşlerim.
Ben Bayraklı'dan Maviş değerli kardeşim Emir Kızıla ile gece bir söz bırakalım. Geriye dönmenize gerek yok. Biz deplasmanda bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skora baksın. Özgür Kaplan'dan Sensiz Balayım şarkısı kardeşim Emir Kızıla'ya gelsin. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Altındağ'dan Kaan Taniş. Aleykümselam Kaan kardeşim. T1'de yatmakta olan kardeşim Ekrem Altındağ ve Kader Birliği yaptı abileri ve kardeşlerine gelsin. Can Bay Walker'dan Bartaraf şarkısı. Zirveye kartallar çıkar, yılanlardan biri sürünürken diğeri ise süzülerek. Ekocan. Şakram Cezaevi T3 17'deki Ali Savaş'a gün geliden seni çok özledim. T1 16'dan Poyraz Sayacı'ya, İlayda Ekinci'den. Bazı insanların yokluğu varlığından daha çok hissedilir. Sen de benim için tam olarak öylesin. Günler geçiyor, zaman akıp gidiyor ama bazı şeyler hiç değişmiyor. Adını duyduğumda durup düşünmem. Aklıma gelen anılar içimde kalan Özlem. Belki her şeyi konuşamıyoruz. Belki her şeyi anlatamıyorum ama bilmeni isterim ki seni hala aynı samimiyette düşünüyorum. Hayat bize ne kadar zorlarsa zorlasın, bazı insanlar kalbin en özel yeri. Şakran Kadın Kapalı'da yatan sevgilim Selina'ya gelsin, seni çok seviyorum sevgilim. Armağan ettiğim şarkı Mahsun Çelik Aslı Bende. Şakran Kadın Kapalı C16 koşuna yatan sevgilim Selina'ya seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim. Bu kadar.

bir şarkı dinletip eğer gelen olursa sistemi bir daha yenelim, kimsenin hakkı kalmasın. Bir şarkı sonrası vedamızı gerçekleştireceğiz kardeşlerim.

son mesajlarımızı da hemen yerine ulaştıralım. Ondan sonra vedamızı gerçekleştirelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Poçarçık Cezaevinden Mert Esen abim, Soner Meç, Orhan Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Şahin Ejder Bingöl'ü, Ferhat Kalender, Direj, Murat Başanan, Arif Öztoprağı, bu derlere bin selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğü bilmez. O güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Ahmet Kaya, geçmiyor günler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Poçarçık Cezaevinden Ferhat Kalender. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Aynı kurumda ortamda bulundum. Aslan abilerim, Direj, Murat Başaran, Kürşat, Yedi Baba, Orhun Türkmen, dostlarım Mert Esen, Şahin, Ejder Bingöl'ü, Önder Toraman, Yaşar kardeş, Ekran Bayraktar, Ferhat Sunal ve Şakran Tekide yatan dostum Mert Aydın kardeşim, Hasan Çelik, bu derlere bin selam olsun. Sevgilerle Ferhat Kalender, Ahmet Kaya'dan içeriden çıkan adam şarkısı armağan olsun. Evet, bu haftalık bu kadar. Bu saate kadar sizler için gelen mesajlarınızı da paylaştım. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Allah'ım rahatlık versin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. İnşallah ölmez de sağ kalırsam pazartesi yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hemen şunu da açalım. Hoşça kalın. Rabbim emanetsiniz.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.